0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigenlik haberle başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ertigenlik haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 11. günü, Düşembe. Dehkalar kalendarı boyunca 3. ayının 25. günü. Aval bu kıtım programımızdan asasi mezmalarını tanıştırırız.
2: Şincan Yezilada 1. 2. 3. kesimden çoğunkur yoğuruluşunu ilgiri sürüp, Yezi kentlerini umumüzlük güllendirişge küşlük hareketlendirgüş küş topladı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik 7. Grupsi Abdınım Rayon'a 1. Türküm'de amma paşkılgan 15 erziyet ilosunu becerişki tapşırdı.
2: Abdınım Rayon binakarlık sahasıda terbiyelip işgı uğrulaştırış ve yukarı maharetlik ıhtısaslıkla ıhtıdarını östürüş 3 yıllık hareketini başladı.
1: Sancı Oblast'ı yukarı ölçemlik hesaplaş küçü merkezi kurup sünni akıl yeni kesip altını yetiştirdi.
2: Stansımızın hem adam küştek çalgıcı, bexatarlık koğduğucu bulalaydı mazuluk obzori.
1: 2026 yıllık Congo Teklimakan'ın ayrılış halkara rally musabakasının liniyasını tekşürüş hizmeti tamamlandı. Musabaka 5. ayının 16. günü Ürümçi nahiyesi başlanadı.
2: Şimdi haberle anlanla.
1: Arkalık yeni musabaki yetekçilikleyle tapşırıkını estiçin saklap, 15. 5 yılda cesaret bilen algı ilgirleyle seyipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Başşuji Xi Jinping, Yezi ilgiliki Yezilerinin zaman yuvalaştırışını nişallap, Yezi kentlerine omumizlik güllendirişini puhta algı şilcitiş gerek deb taktildi. Şincan, Başşuji Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini çoğunkır ızcıllaştırıp, ameliyleştirip, Yezi ilgiliki küşlük rayonu berpa kılış nişanı için bağlap, mevkani özgeci Yezi ilgiliki baylık üstelikige koyup, kesip zancırını sıcıl uzartıp, kımmet zancırını yükseldirip, menfaat zancırını mükemmelleştirip, zamanevi Yezi ilgiliki kesip rayonu, evzel özgeci kesip topu katarlık supa vasıtasını küçeytip, Yezilerde 1. 2. 3. kesipin çoğunkır yoğurlaşını ilgiri sürüp, Yezi kentlerinin umumizlik güllendirişke küşlük hareketlendirgüş küş topuldu. Şincan'ın 1000 tonla öz içi kalan 16 yezgilik kespi yuğurma terakkiye türü yakında devletin 2026 yıllık tör turguzuş tezimlikige muhabbet etkirdi. Bunlar zamanevi yezgilik kespi rayonu, evzel özgeci kespi topi, yezgilik kespi küşlük pazardın ibaret 3 ton törünü öz içi kalıdı. Cinnahiyesi özgece alkatçılık dayanıp, devletin 2026 yıllık zamanevi yezgilik kesip rayonu tör turguzuş tizimliki girdi. Cin sanat rayonudaki Cinnahiye Tianşan meyveçilik yezgilik panik şirketinin işlep çıkırış sekhida bir yürüş pivi işlep çıkırış liniyesi tertiplik yürüş vatattı. Bu işlep çıkırış liniyesi de cin alkıtı ham eşya kılınıp özgeci pivi işlep çıkırılattı. Havanın ısışı bilen bu piva etraftaki keşlik pazarları da setiladı. Cinnahiyesi Tianşan meyveçilik yezgilik pen teknikisi çeklik şirketinin muavin baş direktörü Zhang Bin muhbirgımın dağıtıdı. Bu türkümde 700 milyon kımmetindeki 70 tonlu piva işlep çıkardık. 10 gün işçide pazarı salımız. Bu şirket alkat pivisinden başka alkat kıyami, alkat şerbeti katarlık 20'ne çıkıl alkat mahsulatı işlep çıkarıp devlet içi sırtığı sattı. Karhana turuşluk kesipler rayonu Cinnahiyesinin Cungo alkat makanı buluştuk baylık evzelikige dayanıp alkat östürüş, yığış, pişiklaş, setiş, tetkiklip yaratış, medeniyet sayahatçilik bergevde kılıngan mükemmel kesip zincirini şekillendirdi. 2025 yılı kesip rayonunun mahsulat umumi kıymeti 4 milyar 370 milyon yuanga yetti. Alkatçılık mahsulat kıymeti 2 milyar 915 milyon yuanga yetip, mahsulat umumi kıymetinin 67%'ini ilgiledi. Cinnahiyelik Alkatçılık Terakkiyat Merkezi'nin müdürü Zhao Yuling mundaq dedi. Kesip bazısını yükseldiriş, pişiklaş, oborot zincirini küçeytiş, yezgilik pen teknikisi arkalık kuvvet koşuş katarlık, alt çoğun kuruluşta kuvvet koşuş katarlık, alt çoğun kuruluşta atıp başlamcı karhana ve dehkallar kesip zincirini çoğun kuru yuğurup, alkaçılıkını yezgilerini güllendirişki törtkü bağlıdığan çoğun kesip kaylandırdık. Bu qetim dövlət tərcilik iki zamanivi yezigiliki kəsb rayonu, əvzəl özgəcə üç kəsb topi və yezigilik kəsbi küşlük 11 bazarını öz içi qalğan 16 tır tallınıb, pələmpəyisimən alğı sürüş əndiyisi şəkilləndi. Bunun şiriki Maralbeşi zamanivi yezigiliki kəsb rayonu paxtçılıqını yetəkçi kəsb qılıb, karxana kooperatif dehqan ailəsi birləşdirilgən mənfət bağlaş mexanizmini yenilik yaratıb, yerini obrot qılış. Bağçı rayonada iş qovurlaşış, zakazlıq işləb çıxırış qatarlıq köp xil əndiyizi arqılıq, 159,000 dehqan ailəsinin yezigiliki kəsb zənciri və qımmət zəncirigi çonqır yuğurlaşığı türtkü boldi. Şincan, Şinşi Xın Toqumçılıq Pən Texnikisi Çəklik Şirikdinin xizmətçisi Erişat Kerim mındaqdırı. Bu qarxanı işləb atqınımıqa 4 yıl boldı. Nahiya Bazırdın öy seti valdım. Bu yılın 5-də yana optimobil seti valdım. Paxtı toqumçılıq tərəqiyyatının yaxşı porsat yartı pərginigə rəhmət etimən. Növətə Bağçı rayonu Nahiyadiki 5 yez bazar 116 məmuri kəntini qaplab, yezgilik məhsulatını pişiqlaydıqan 10 nəçə başlamcı qarxana, 100 nəçə kəsbi kooperatif və ailəvi dehqançılıq meydanı makallaşıb, mükəmməl yezgiliki kidanı makallaşıb, mükəmməl yezgiliki kəsb tərəqiyyat.

0: yezgilik texnikasını umumlaştırış merkezi partiya yacheykasının şujisi Wu Yang mundaq dedi. Kasbi ticaret, başkuruş kollektifi kurup, siyaset, yer, ixtisaslar, mablag qatarlıq amillarını bir tutaş bilanlap, kasb rayonuna aldın toplap, diqqatni kasb taraqqiyotidagi kamtiklikka merkezleştirip, bir türküm noktalı kuruluş türlerini planlap yol okuyup, nahiyemiz yezigilikinin üzliksiz farklı taraqqi qilishi, yugurulup ilgirlişigi turtki bolamiz. Şinjan 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasidagi o'rinlashtirishga asosan yezlarda 1-ci, 2-ci, 3-ci kasbning chonqur yo'g'irlashiga kuchab turtki bo'lib, davlat darajalik yezigiligi kasbiy supalarga tayinib, boylikni to'plab, kamtiklikni to'liqlab, mas taraqqiy qildirdi. O'zgacha afzal kasblarni sijil kuchaytirib, kasblarning moslashib, birlashib harakatlanishini cho'nqirlashtirib, yezi igilikini zamonaviylashtirish qurilish qadamini tezlatib, kasblarning yuqori taraqqiyot unumi orqali yezi kentlarini umumizlik gullandirishning yangi sahifasini jasorat bilan kutib chiqdi.
1: Endi merkezinin ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anlatish beramiz. Stansımız xabri. Abdunum rayon nazaratçilik 7-ci grupsi tuncu türkümde becerişki tapşırgan ama telefonda başkılgan 15 dilonu tapşırıp aldı. 15 dilonun 8'i Ürümçinin, 3'i Bayınqulu Moğul Abdunum Oblastının, 2'si İli Qazaq Abdunum Oblastının, 1'i Sancı Xuyzu Abdunum Oblastının, 1'i Qashqar Vilayatının. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet dilolarını muhit bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda atmosferanı bulgaş dilosu 6. Kattık taşlandık bilen bulgaş dilosu 2. Ekologiyanı buzgunçılığa uçurtuş dilosu 2. Sonu bulgaş dilosu 2. Şalkundun bulgunuş dilosu 1. Başka türdeki bulgaş dilosu 2. Yukarıki erziyet dilolları tünögün. Yuqorqi joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
0: Stansimiz xabari. Yaqinda Abdunum rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati, Abdunum rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati birlikda Shenjangning binokorlik sohasida tarbiyalab ish qo'rlashtirish ve yukarı maharetlik ixtisaslar iktidarını östürüşünün 2026 yılından 2028 yılı gıcı bulgan hareket layihasını bir sıkar kattı. Kelgisi 3 yılda bütün Abdunum rayon boyunca Turalğu ve şehir yazı kuruluşu sahası da 180.000 yazı kuruluşu sahası da 180.000 adam 120.000 emgekçinin yakın etrafta öz cahide iş kuruluşu küç koşuş pilalandı. Bu kitimki erkette pelen peysiman katlamı bilip yetiştiriş endisi mahsus layihelengen bulup, yenice şehir bazarlaştırış, kasplarının derecesini östürüş ve halk durmuşudaki işgı uğurlaşış ihtiyacı için gözlenip, ahvalıqı karab terbiyelenip, delcaydı yetiştirilip, şehir yezlardaki emgekçiler ve kasbkarlarının pekat asasi adi hünerlerini bilişten iş oranı mutlak ihtiyaclık bulgan yukarı seviyelik maharet mahirga ayınışıga hakiki yardım veriliyordu. Pelen peysiman yetiştiriş endisi konkret 3 katlamı bölünüyordu. Birinci, umumi menfaatdarlık boyunca toluk kapalatlandırış, sığımını kengaytıp iktidarını östürüş iş kaşırılıyordu. Yani şehir yezi emgekçileri, yezi kent kuruluş ünervelleri, alayda meşgulat hadımları katarlık kişiler topuğu yüzlenip, emeli meşgulat mahareti ve bihaterlik ölçümü boyunca terbiyeleşini toluk kanat yedirip, öycay mulazımeti, yıkılgu gaz, bağ, orman katarlık, halk durmuşu iş oraları terbiyeleş dairesi kirgizildi. İkinci, dayançlar küçeytilip, asasi küş puhtılınıdı. Yani karxonalarning odam tarbiyalash asosiy gavdalik mas'uliyati chingitilib, zakazlik tarbiyalash, donliq ustoz shogirdni yetaklash qatorliq

0: Wangzhijiang. Bu yil kirgandan buyon Optinum rayon bo'yicha 55700 kvadrat metrlik yo'l yuzdagi qatang, 30000 kvadrat metrdan ortiq yerdagi to'ng o'rlab chiqqan yo'l yuzi, 7800 kvadrat metrlik o'ltirib ketgan yo'lning o'ngishalganligi, qar tozalash musobasining 97500 kilometrdan oshganligini tanishtirib mundaq dedi. Dal joyida kuchayib yo'l qatnash sharoiti va bexatarlikka kafolat qilish iqtidorini umumiylik o'stirdik. Devlet yolu 217. liniyası Maytaq Kuchaa taş yolu, ölk yolu 237. liniyası Gulca Mongol Küre taş yolu da karımızlarını tazılaş, yoşurun xavpini bir tek şürüş, katnaş bir xatarlıka əslahallarını, əsligi keltürüş qatarlı xizmetlerini ciddi alğı sürvatımız.
1: Əndi stansımızdan, əmni adam püştek çalğıcı, bir xatarlık qoğduğucu bolalaydı mazuluk obzorunu anlattımız. Şinjan yakında karhanlardaki hadisi yoşurun xalpini işki kısımda doklat kılıçta mukapatlangan köplügen tipik mis. Birinci sabdiki işçi hizmetçiler inçki közdüb, xalp hatarını birmi bir tekşürüb, yoşurun xalpini teşebbüskarlıq bilen yukurgu malum kıldı. Yukur besimlik gazının çıkıp getişini bayqap, partlaştın sahılmıştın, hatarlı ximiyavi boyumlarını arlaştırıp kaçılaş xalp hatarını tarihlendirişkice, yana qaydiga xilof mashg'ulotni to'zitishgacha ishchi xizmatchilar ko'zdish iqtidori va mas'uliyat tuyg'usi bilan korxonaning bexatarlik mudofaa sepini mustahkamladi. Yana 200 yuandan 3000 yuangacha o'xshash bo'lmagan mukofotga erishdi. Bu mukofot puli vaqtida va dal joyida tarqitildi. Yoshirin xavf ko'p hollarda inchki joylarga yoshirilgan bo'ladi. Birinchi sabdagi ishchi xizmatchilar naq maydonga eng yaqin, ahvolni eng pishiq biladi. O'ng yo'nalishlik rag'batlantirish, ortiq ishqa aralashmay deydigan passiv ruhiy holatni buzib tashlab, tashabbuskorlik bilan yoshirin xavfni tekshirish, xavf xatarni ma'lum qilishni ongliqqa aylantirib, odatdagi ishchi xizmatchilarni bexatar ishlab chiqarishning pushtak chalg'uchisi, qo'g'dug'uchisiga aylantirdi. Hamma odam yoshirin xavfga diqqat qilib, hamma joyda xavf xatarning oldini olganda, yoshirin xavfga yoshirungidek joy qolmaydi. Mukofotlash mexanizmi orqali barliq xodimlarning qatnashishiga turtki beruvchi zeynini keltirib chiqarish ehtimoli bo'lgan zo'r yuchuqlarni etib, bexatar ishlab chiqarishni hodisdan keyin bir taraf qilishdan, hodisdan burun oldini elishga o'zgartgandilar, ondan haqiqiy turda bexatarlik mudofaa sepini texmo mustahkamligi, texmo puxtaligi bo'ladi.
0: Stansimiz xavri. Qarmay shahrining neft shahri ixtisosliklar o'tingi yaqinda to'g'ri chiqarilib, joylardan kelgan ixtisosliklarni illiq mulozimat bilan kutib oldi. Magistr aspirantlikni bu yil bitkazadigan Jiao Shuxuan Xinan Shangchuodan kelib, shahrda neft shahri ixtisosliklar o'tingi bilan kelishim imzolagan mehmonsarayga tushdi. Uning Iroqdan qarmayga kelib xizmat izlashda eng g'am qilgan yotoq masalasini bu illiqlik yetkazish siyosati asosida hal qildi. Jiao Shuxuan mundaq dedi. Hukumat har bir odamga kunda 150 yuan yordam pul berdi ekan. Men tushgan yotoqning bahosi 150 yuan. Demak, haqsiz turgan bo'ldi ekanman. Mehmon sarayda ko'p bo'lganda 7 kun turishni iltimos qila olaydi ekanman. Neft shahri ixtisosliklar o'tingida butun jarayon to'g'ri bejirildi. Nopasi qarmay shahrida bo'lmagan xizmat izdiguchi ixtisosliklar shu yili o'qish bitkizdiganlar, dastlabki daraja va uningdan yuqori darajalik unvoni bor ixtisosliklar, oliy ishchi va uningdan yuqori unvoni bor ixtisosliklar iltimos qilsa bo'lib, uch mehmon saroyi bilan hamkorlashib 6000 dan ortiq karvat tayyorlandi. Raqamlik Ipak yo'li Shinjiang kasblarga mablag' selish guruhi chaklik shirkatining ech injineri Liu Xiaozhong Neft shahri ixtisosliklar o'tingi to'g'ri chiqarilgan bir haftadan buyon 61 xizmat izlaguchi muvaffaqiyatlik iltimos qilib mehmon saroyida turganligini tanishtirib mundaq dedi. Undidarda neft shahri ixtisosliklar o'tingi aptisini chekib ochimiz. Eng yaqin joydagi o'xshamagan mehmon saroyini tanlig'li bo'ladi. Shu joydagi rayonlik yoki shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmog'i 24 soat ichida tasdiqlangandan keyin xizmat izlaguvchilar elektronlik e'tibor biletini bahraman bo'la oladi. Bu yıl kirgandan buyon Qarmay shahri rayon kasb taraqqiyoti ehtiyojini cho'rdab, yuqori qatlamli ixtisosliklar va jiddiy ehtiyojli qiz ixtisosliklariga qarata 363 ehtiyoj planini

0: Şincan dalı buyumları Sodigerler Uyuşmasının Başkatıbı Canlı'nın nöbete şehir boyunca dalı hareketi tavarlarını satılgan Sodigerinin 3000'den dalı lagırı bağısının 2000'den dalı dip yardım inişe katnışıdığan həvəskarlarının bir günde 50.000'den aşırıqalıqını donuşturup mındaqdırı. Hazır özü avtomobil edip dalı da konudığan həvəskarlar teximi köpeydi. Bolıp mı hep tahırdın ait köp. Dala erkekte arıklık heveskarlar mı? Sayahatçilik, katnaş, yemek içmek katarlık alakadar kesplerinin terakkiyatı türtkü oldu.
1: Şimdi kısa haberler anlattınız.
0: Tarım kumluk taşı olu ekologiye ihatı ormanı kuruluşu tamamlandı bu yan yakında tuncu kıtım kent külemde toluklap köyce dikildi. Kurgakçılıkı çıdamlık 500 bin tüp köyce kumlukta yıldız dartıp 1 milyon 650 bin kvadrat metre otçöp katekçi arıklık kum tezgirlenip dünyadaki köşme kumlukunu kesip ötüdüğün en uzun derecelik bu taşı olga yana hayati küş koşuldu.
1: Bu yıl Tunca Türküm'deki 250 bin tal Ağçıpar İştbeliği belirgini yakında Ulungür Köylü'ye koyup verildi. Buraltoqay nahiyası bu yıl köpeytip koyup veriş hizmetini pahalı kanat yaydırıp, vakit bölüge boyunca türge ayırıp, Ulungür Köylü'ye Ağçıpar İştbeliği, Baykal Yalu Beliği, Solu Beliği, Derya Okun Beliği belirgini katarlık 6 milyon tal belirgini koyup verip, Köl rayonuna su ekleyip,

seni kazan karşı alamaz. Ben Bilal Cankar. Radyo anlayıcılar. Uçur gözündeki programımız Düşenbeden Cümelkçe. Yani üçten burun saat 11:30'dan 12:00'e bir vasıta. Üçten keyin saat 16:30'dan 17:00'e yarım saat tekrar anlatılıyor. Dostlarımızın bu aralıkta bizden kızıklı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113'le arkalık set seti veriş, icar gibi veriş, ners gerek tepu ağan yutarıp koygan uçurlar bilen temin etişini. Şundakla bu uçurlardan önümlük faydalanışını karşı alımız.

kvadrat metrlik zinatlangan yer osti uyi va uyning har kvadrati 4700 yuandan sotildi ekan. Telefon 182 99 91 11 59. 182 99 91 11 59. Yana Lingjingyuan o'tirg'i rayonidagi 132 kvadrat metrlik 2-chi qavatli uy sotildi ekan. Telefon 189 99 92 61 93. 189 99 92 61 93.

Yine yakın mahallesi 2. rayonada 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi satılırken. Telefon 189-99-25 09-77 189-99-25 09-77 Gərbıdaq iç rayonudaki 5 mu öy oranı satılırken. Telefon 189-99-25 09-77 189-99-25-77 Yine 11. otur mektep kaynadaki Qağım Yarıq Mahallesi İgiz Qavatik binanın 18. qavatidaki 119 kvadrat metrelik öy ciddi satılırken. Telefon 182-99-91-82-52 182-99-91-82-52 9 Ejdağdan Mahallesi'deki 4 Eğiz Öyü Bağkur Ocağı 30 tümenge satılırken. Telefon 159-99-33-78-59 159-99-33-78-59 Yine Qağım Bağçı Oltırak rayonunda 95 kvadrat metrelik 1. qavatdaki yeni öy 19 tümenge satılırken. Telefon 130-94-02-36-03 130-94-02-36-03 Yine Radyo Televiziya İdarisi Aylıkla Korosu'da 5. qavatdaki öy icarı gibi yerildikken. Telefon 138-99-33-48-98 138-99-33-48-98 Bundan başka Yanaklık Mahallesi 2. rayonunda 70 kvadrat metrelik 3. qavatdaki əsləhələri toluq öy icarı gibi yerildikken. Yine Memuri Mahkeme Korosu'daki 5. qavatdaki öy mi icarı gibi yerildikken. Telefon 135-65-19-66-16 135-65-19-66-16 Yeni məlum bireylən 1,5 yıl boğan taksini ödəyə bəymək çıkan. Telefon 131-19-02-20-97 131-19-02-20-97 Yücün Qançın Oltıraq rayonudaki 83 kvadrat metrelik 3. qavatdaki öy icarı gibi yerildikken. Telefon 182-0904-96-96 182-0904-96-96 Yine Tötköç Toğraq mahallesinde 87 kvadrat metrelik 5. qavatdaki bezelgen öy satılırken. Telefon 139-99-68-15-80 139-99-68-15-80 Yine məlum bireylən çoğun yaşlıq ayılığa qaraydıqan pərviş qadım izləydikən. Telefon 130-95-07-70-70 130-95-07-70-70 Tötköç Sot Koçsudan

75 75 54. Yana Tianshan G'arbiy yo'li bosh idorasi oyliklar qurilsida 2-chi qavatdagi 90 kvadrat metrli uy sotildi ekan. Telefon 135 79 66 16 99, 135 79 66 16 99. Yana Oxyor Ultraq rayonidagi 95 kvadrat metrlik 5-chi qavatdagi uy sotildi ekan. Telefon 199 02 60 03, 199 0902 60 03.

0: emi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetten müdafiyeliniş, afetten azaytış, afetten kutkuzuş halk müdafiye sipini müstehkemleyli.
1: Emmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, emmeyle ciddi işlerine takabül turalıydıgan bulup, asasi katlamda afetten müdafiyeliniş, hatardın sakınış iktidarını küçeyip başarayla. Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını örmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını örmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım verişdek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
0: Ey mame deyme! Ma aldımdık adaş, ne madak mamaydı kanda? Ey, yol yine tosuldu bana.
1: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelesiz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
0: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ek tez rak edip kötü peket eyço.
1: Her dakikada her kıl tallaş kuduş gelesiz. Abdumobil heydigende taley sınaş psikikisi de bulman.
0: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
1: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'in bir hatar heydeşini tallan.
0: Bir hatarlık yeni turguzup, bəxtlik turmuşunun işini açaydı.
2: Partiyanın şallık nuri kançanı yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya

0: tügetip hayatlık ve mal mülük bihaterlikige kapaletlik kılaylı. Uttun mudap yelinişge köngül böleyli. Hayatlık emmedin eyla.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terilgı bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yıkın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
2: Ekologiyalik muhitni ko'z qarchig'imizni asirgandek asiraylik. Ekologiyalik muhitga hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
1: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp, sefer planımızda muvaffı tuzun. Abdumobil eydep seferge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende abdumobil eydeşten katli sakılın. Eçvitilmige rayılada ekspedisi yakılman. Heterlik rayılığı bağman, hem süret atman.

Radio anlaşıcılar. Elan teşvik vakitlerden kiyin programımızga kaydıp geldik. Hazır anlavatkanın lazı tanısımızdan uçur közünki programımızı programımızda davamlaştırımız. Tövende kızıqlı inelik telefonlarımızda kirgen uçurlani dostlarımızga yetküzü pördeydi. 5-ci otur mektep yenirki otur rayonu da 105 kvadrat metrelik 5-ci qavetdiki öy setelidiken ya ki bomsi icari gibi yerelidiken. Telefon 133-1902-0430 133-1902-0430. Yine şehir içi emin öyleri de 95 kvadrat metrelik 4-ci qavetdiki yeni öy setelidiken. Telefon 139-99-68-14-53 139-99-68-14-53. Yine Reyli Otırık rayonu 8 binanın 4-ci qavetdiki 110 kvadrat metrelik bezelgen yeni öy setelidiken. 10 kvadrat metrelik bezelgen yeni öy setelidiken. Telefon 1

0: izchillashtirish, amallashtirish, qonunchilashgan savdo tijorat muhitini sijil a'lolashtirish, ma'muriy qonun ijro qilishni oshkorlash harakatini qiyinlashtirish uchun yaqinda Adliya ministrligi ma'muriy jazo oshkorlash uchurlarini markazlik aniqlash xizmatini qanot yoydirish to'g'risidagi uqtirishni besib tarqitib, butun mamlakat doirasida bir oylik ma'muriy jazo oshkorlash uchurlarini markazlik aniqlash xizmatini o'rinlashtirmoq qilib va qanot yoydirib, korxona va jamiyat ko'ngil bo'layotgan masalalarga haqiqiy inkas qaytardi. Nöbette memleket boyunca memuri caza aşkarlaş uçurudun cem'i 10,078,000 eniklenip eniklaş hizmeti de baskuş karakterlik körnerlik netice ünüm kolu keltirildi.
1: Bu kıtımki eniklaş hizmeti de kanunni adil medeni icra kılışını kat kılıplaştırışını algı sürüş yadro kılınıp Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin memuri caza kanuni katarlı kanun nizamla hem alakadar siyaset hüccetlerinin talepiga katlık asaslanıp dikkat müddetin aşırıp ilan kılış, aşkarlangan mezmun hata, hakiki bulmaslı katarlı kuşurlarını eniklaşkı merkezleştirilip karhanalarga çetiladgan kanun icra kılış, aşkarlaş jarayanıdaki gevdelik meseleler dal cayda hal kılındı.
0: Uqturuşda kim ilan kılsa şu eniklaş hizmet prinsipi bekitilip, yerlikteki memuri kanun icra uçurlarını aşkarlaş süpsi, hükümet işleri tor bekiti katarlık vasıtları ilan kılıngan cazalaş uçurlarını umumizlik redke turguzup tekşürüş, eniklaşlı kanat yaydırış aydınlaştırıldı. Şunun bilen bile vakit tügünü enik bekitilip, her kaysi memuri kanun icra kılgıcı organların bir ay vakit serap kılıp, merkezlik eniklaş talep kılınıp, eniklaş hizmetinin tertiplik ilgir sürülüşüge, emeli ünümge erişüge, hakiki kapalet kılındı.
1: Uhturuşta mundaq takitlendi. Qonun belgilimiga amal qilishda chang turib, amaliy unumni ko'zlab, shakilbozlik va qatlamni-qatlam yuklashni qat'iy to'sib, asosiy qatlamning yukini haqiqiy yenglatish kerak. Har darajalik adliya ma'muriy organlari ma'muriy qonunni ijro qilishni nazorat qilish vazifa mas'uliyatini astoydil ado qilib, ma'muriy qonunni ijro qilish, hukumat uchurini oshkorlash, korxona uchurini oshkorlash qatorli aloqador tarmoqlar bilan bo'lgan maslashish, hamkorlashishni yanada kuchaytirib, aniqlash xizmatida astoydil bo'lmagan, maslashmagan, qiladiganini qilmaslik qilmishlarini qonun bo'yicha tuzitishi kerak. Shuning bilan birga ma'muriy jazo uchurini oshkorlashni harakat holatida boshqarish mexanizmini o'rnatib, takomillashtirib, tuzum qatlamidan mudofaa sepini muslasining qayta bosh ko'tarishining oldini olish kerak.
0: Bu qitimqi markazlik aniqlash korxonalarga chetiladigan ma'muriy qonun ijro qilish maxsus harakatini olg'a surishga cho'nqur cho'kish, savdo tijorat muhitini a'lolashtirishdagi muhim tadbir bo'lib, ma'muriy qonun ijro qilishni oshkorlash tartibini qilinlashtirish, tijorat asosiy gavdalarining qonunlik huquq manfaatiga kafolatlik qilish, ma'muriy qonun ijro qilishning ommaviy ishonchlikligini o'stirishda ijobiy ahamiyatga ega. Keyingi qadamda har qaysi joylar, har qaysi aloqador tarmoqlar uqturishdagi talablarni qattiq amallashtirib, aniqlash xizmatini amallashtirib, unum ko'rsatishga puxta turtki bo'lib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishini puxta qonunchilik kafolati bilan ta'minlaydi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. May bayramlıq damilish mezgilidan hozirgacha nurg'un sayohatchi Qashqar shahri ko'chalarida qatnash saxtisi mashina odamini ko'rdi. O yol eğizinin otursada turup, bir taraftan ölçemli kol işareti kılıp, katnaşka komandalarınla puştak çaladdi. Kızıl çırağı yanğanda o kol işaretini derhal tohtaş belgesige almıştıraddi. Yeşil çırağı yanğanda o yana ravın halda udul meniş körsetmesi beyraddi.
0: May bayramlıq dəmiliş məzgəlidə Qəşqər şəhərlik Qumən idarisi qatnaş başqırış çoğun ətirdi. Şincan boyuca ən aval qatnaş saxtısı maşını adımını işqisi elib. Şu caydaki mənzər rayonları, sonra çəmbirki yadırılıq rayonları da qatnaşqı komandallıq qiliş, qanunlıq laplıq qılqallığa nəsiyyət qiliş, yitəkçilik qiliş, yol soruqallığa məsləhət veriş qatarlı xizmətlərini sicil qanaq.

0: Bugünkü günde katnas saksı maşını adımı bu cismani emniyetini öz üstüge aldı. Katnas saksı maşını adımı çoğun tılık açılanan modeliği tayınıp saya açılanın liniye ve seper layyasını tüzüşüge yardım bir eleydiğen boldı. Saya açılan merkezleşken may bayramlık dem İliş mezgelinin oturuları da katnas saksı maşini adımı her günü 30 neçkıtın yol soruş meslehati birip sayahatçilerin kenkülemde yakşı bahasıgı erişip de kalmayı yine sakçı küçünü ünümlü koyup verdi.
1: Kaşgar Şehirli Kuvan İdarisi Katnaş Başkuruş Çoğun Atırtı'nın adam bulan maşını adam maslaşıp katnaş başkuruş yeni endisi üstüde izleniş yolu ile hem devamlaşmakta. Can Huy bunlarını bildirdi. Akıl katnaş başkuruş hizmetini bütün güç bilen küçeytip, katnaş başkuruş ünüm iktidarını özdürüp, katnaş saktisi maşını adımını işletiş muhitini devamlı yenilip, saktçılarının besimini yenikletip, ammığa teximu bekhatar tertiplik, ravan yol katnaş muhiti yaratıp birimiz. Çıkılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım.

0: ishki uchirguchi o'zi bilan aloqalashgandan keyin hodisa yuz bergan naq maydonga yetib borgan hamda ziyonkashlikka uchirguchi saqchiga ma'lum qilganda naq maydonda saqlagan mayli o'zining vijdoni yoki qonunning ayminishi bo'lsin hammasini qonun jihatdan muayyanlashtirish jazo o'lchanadigan chog'da o'ylashish kerak.
1: Sot mahkemesi va X'ni bir ay tutup durup emgekke seleş 3 ay keçiktirip icra kılış, koşumça 2000 yuan jarimanı koyuşku hüküm kıldı. Nöbette bu hüküm küşke igip oldu.
0: Sotçi anlıkçı dostlara bunlarını eskertti. Hadisi sadır kılıp keçip kesse cinayeti bir derece eğrili durdu. Qatnash hadisi yuz bergandan keyin mas'uliyatning cho'ng kichik bo'lishidan qat'iy nazar darhol saqchiga ma'lum qilish, yordarlarni qutqizish, naq maydonni qo'g'dash kerak. Qechib ketsa og'ir jazo berilib qolmay, yana qechib ketish sababidan hodisa oqibatining kengayib ketishini keltirib chiqarib, texmi og'ir mas'uliyatni ustiga elishi mumkin.
1: Programining to'rda ham turitki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solushiting abonechilar terminalini tushirib, programda ham turitki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programining texmi ko'p esilmas mumkin Solushiting abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga ish ko'rish, qonun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.
2: Yataqlıq öy asasi kapalar, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. 2 qavat kübülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemliki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tapsilatini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjang Yipek yo'li cho'ng bozori uy joy chekli sheriklarining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
3: Shenjang radio televiziya stansiyasining Solushiting updatalining 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi.
4: Solushiting updatali 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
3: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandirildi.
4: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtirildi.
3: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashtirig'iz tugitildi.
4: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob berildi.
3: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
4: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
5: Solushiting updatali 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinema mazmunlari sarxil.
4: Mukofotlik Çekta atış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
5: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğuk, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğuk,
4: yep yeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandıra alaysınız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysınız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgudu.
5: Solushiting updatali 6.0 plus nusxasida xohlagan tanlab MDsiz mol sotib ola olasiz.
4: Shenjang radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib Shenjangning alohida mahsulotlarini sotadi.
5: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shenjangning alohida mahsulotlarini bir kunlik bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
4: Shenjang haqida izlanish mush yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mush yerdan boshlanadi.
3: Shenjang radio televiziya stansiyasi Solushiting updatali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib ingizga hamra bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting updatalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıkını tijeşte bunularını eskertirdi.
1: Tamak ni ilmi buyurdu, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
0: İksatçıl ve tijeşlik bulup eşemekçilik kılmaylı. Yeni üstünü evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulan.
1: Üstülü medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emnimiz özümüzden başlayalım.

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kanı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılığınız

0: Өсмір тез қадам білән мәлім алтын дұқыныға кіріп, одыл дұқан башлықы Ли XX-нің еніғі беріп, өзінің алтын сетіп алмақ чекелікіні етті.
1: 2 saat içinde bu ösmür 10 kıtım kartı sürkep cemi 1 milyon 540 bin yanın artık pul dölep. 2 bütün 11 kilogram altın izi bu zinnet boyumu seti verip, köp türkümge bölüp elip ketkenliğin nakt meydanını kurama gitmeyen başka 2 ösmürge tapşırıp verip kişiler arsada gayip oldu.
0: Bunda tez kırıp tez çıkıdığan normalsız soda normal istemal mı ya ki başka sırba mı?
1: 2025 yılı 1. ayda Ürümçi şehri Yeni Şehir Rayonluk Halk Tertiş Mahkemesi cinayet tapavatını yoşuruş dilosunu tekşürüp kolgu erişini tasdiklaganda yukurgu tepsilatla teptiş hadiminin dikkatini kozgadı. Koramağı yetmeyen bir ösmür muşundak köp somuluk altını setip alsa altın dükkanındaki satkıcı acaba bunu kılçı sezmegen mi?
0: Arxivni tekshirib ko'rgandan keyin taftish amaldorining 14 yoshliq bu o'smirning yon telefondagi paranglishish yumshoq detallaridan ko'rsatilishicha uning yuqori yaqindagi telegraf to'ri aldamchilari oltin do'koni oltin do'konining do'kon boshlig'i Li XX'ga delo turg'izib taqiqlamagan edi.
1: Taftish organlari xizmat huquqiga asosan delo turg'izib nazorat qilish, tekshirib aniqlash xizmatini boshladi. Taptiş əməldari sın materialını alğanda Li XX'nin bütün musabıda nəxt meydanla soğuduğu yetekçilik kılgalıqını, Şü XX'nin koramığı yetmegellikini enik bilip durup, məbləq mənbəsi, setiveriş məxsitini sormaylı kalmasın, əksicə təşəbbüskarlıq bilən dükkan xizmətisini köp qetim kartı sürkeş, qetimi bölüp mal tapşırışı yardımlaşıkı orlaştırgalıqını baykıdı. Onun başka bu dükkanda setilgan altınların eğirliği yine oralması bilen, yipi bilen koşup ölçündü kaldı ki. Normal altınlı parça set soğudu adetine roşen uygun gelmedi kaldığını bildi.
0: Tekşürü şarkılık Dilo 101 işten bir aydın köprek vakit ilgirala Li XX soğudu sarayı mesulü tarqatkan köp miktarda altın zıbızınat boyumlarını setibiliş pul yuyuşkı tave degen sakçı ahvali uxturuşuna tapşırı balgan. Bu onun köp somuluk normalsız altın setibiliş kılmışının pul yuyuş ya ki cinayet tapavitige çetişlik mümkünçilgigin ispatten enik çüyençige iyi işgeligin ispatlaydı.
1: Tekşürüş

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaydi. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
0: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orligi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orligi lav tish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
1: Partiya va davlatning maqbiyatligini saqlash har bir fuqaroning o'tashga tegishlik mas'uliyati va majburiyati.
2: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havoroy o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan chiqqanda, aroq ichganda avtomobil haydashdan ekspeditsiya qilmang. Xatarli rayonlarga bormang, ham surat tortmang.
3: Qonunchilik ruhini avjaldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda chiqing turib, qonunchilik muhitini qo'g'daylik.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
0: İstifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyini, kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bexatarlik salqarmanla, bexatarlik savatlarını əsli çın saxlanla.
5: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ıldıranla, natunuş kişilərgi işənmanla.
2: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanla, düşüb getiş xavifi bax. Balkonga çıxıp oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
5: Baxşı saxlanla.
2: Balılarının bexatarligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılayır.

0: Ken 야만. 아, Ken이 좀.
1: Ken'in iyi bakın kendi.
0: Hoş Hürmetli Radyo Anlaş Dostlar, Üzülmez Köyler programımız bugün mü? Öz vaxtı da huzurun lağı sunuldu. Biz mən mikrofon aldı dostlar üçün hizmetli bol vatqalıqımızda naitim xorsamız. Mən riyasetçi dostumla Abdüvəli Mütəllib.
1: Üzülmez Köyler programımızdan aziz anlıq oçuları üçün ona xayrılık olsun. Mən riyasetçi dostumla razıya tamarım.

0: Dostlar, bizden uzulmaz güller programımız düşenmeden cümle günü geçer. Çünkü beycan vakti saat 1'den 2'ye geçer. 1 saat bir vasıta anlatılıyor.
1: Şimdi adasırımızdan bana hazırdan başlanan 1 saat vaktimizden paydınıp etrafına 101 vatkan arkalı abdumobil dosuluş, may kaçılaş, gaz kaçılaş, punkilerdeki türlük ahvaladın bizimle. Onunla başka bir günkü programımız malaydı vaktini çıkarıp çıraylık nakşlarını edip bir vatkan şu dostlarımızla köylesiz köylesi oğusayım. Günde sırana ne hem aymayı vatışanlarına kızgın karşılığımız dostlar.
0: Şunda onun başka dostlarımız Komol Şehir'deki yukurumu taratko merkezimizden update Ali Sılumiyü. Muşu update alımız ne? Telefon ola düşürü ile şarkılıkla alıntıl batkan bağırılık programlarımız ne? Torbahlıki şaraitta telefon ola arkılıkla bir vasıta anlayalı istedir dostlar.
1: Şunda düşürüp şimdi. Sana baksana buldu. Hadi oğlum okulaydı.
0: Şunda dostlar alay tavsiye kıldı. Hoş dostlar. Onda olsa bugünkü programımız gümü bir 8 mahirimiz nakşılarını ip geldi. Onda olsa bugünkü mahirler kimlerdi o? Kayısı nakşılarını ip geldi o? Hani onda olsa mahirlerini birbirlep sahneyi teklif edip İpkegen nakşıları da nozorunla ile.
1: Şuna kılayla.
0: Kani onda olsa bugünkü mahirlerimiz sahneye çıkışı başlattı. Özün tanıştırmasın.
2: Salam hürmetlik riyasetçiler, salam hürmetlik radyo anlıkçılar. Hemeninizlerinin üçlüğü hayırlık olsun. Ben Lapçıktin Meryem Gül. Ben bugün varlık radyo anlavatkan radyo anlıkçılarımızın üçlük gönül aramığa ata anam namlık nakşını elip geldim. Radyo anlavatkan azizlerimizin yaktırıp anlayışını ümit kılmen.
0: Bulduk. Hoş geldiniz. Kani, ondan sonra anlayılığı nakşını başlasanız.

0: mana bugünkü birinci numaradaki mahirimiz Meryem Gülatimiz ata anam namlı bu nakşın muzikili kılıp çıraylıp urulab bədi. Rahmet, devamlıq yeni nakşılarını sunup durun, yeni nakşılarını anlap duraylı mana. Bizden organ supumuzda dosturumuzdan güldestiler keli vatı da. Zor Gül Osman açımız mana vayt eşik mürüyası açıda nakşı itip bir vatkan esil bulbulla harma gaysile de parça bulbulla güldesti medetlerini sunup da. Kegen güldestilerini tapşırıp ağaysile dostlar.
1: Hayır rahmet dostlar.
0: Hoş, onda olsa yeni bir mahirimiz sahneye çıkıp da tanışalım bize.
2: Salam hürmetli riyasetçiler, salam Nakşet Rıvatkan, İsil Bulbulla, salam. Salam radyon aldıda Tanşarmen'le. Tüşlük vaktimizde hayırlık olsun.
0: Ben
2: Afaradın Ayşem Gül Bolimen. Bugün tüşlük aramızda alıp gelgen Nakşam, oğlum.
0: Buldu. Kendi onda aslında Nakşet'in başlangı anlayılıyor.

0: Salam riyasetçiler, salam radyo aldıdık aziz tanışarmenler. Hemenizlerin kuşlu vakti olun, güzel olsun. Ben Garbatağı Yıstarat kentinden zor gün. Bugün huzurunuzda da bulduğunu. Hırk nakşilerden ağrıya.
1: Bulduk, şükür siz kanıya ondansa. Anlayılıyor ya.

0: Yanımsılarınız ne anlap duraylı. Dostlarımız da bana güldestiler. Kelip atadı o kegen güldestilerini hem tapşırıp ağaysız. Hoş dostlarım da yukarıda bir tört mahirimizden naksını anlaptık. Hem bugün naksılar sen uzun emez mi? Şununla eylan vaktimiz toşup kaptı. Tövende kıskı bir neç eylan anlaylı. Eylan dinkin kalan mahirler bilen tanışımız dostlar.
1: Hazırlık edip gülümüz.
0: Şundak.

0: Cumhur Milleti ortak gövdesi inini müstehkemleş asasi liniyesini çın tutup, Cumhurcu zamanı vilaştırışının Şincang sahipsini cesaret bilen pütüp çıkaylı.
1: İctimai mukimlik ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi. Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmeden ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektir saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişki tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli.
2: Tez yollanmanızda işlikimizden aldık, koyup koyduk. Ben de pasokluğunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
3: Kaslayman.
2: Alimen.
3: Kaslayman. Alimen.
2: Kaslayman.
3: Alimen.
2: Kaslayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sizinle ulan neye gitti dağın? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kumul bölüp koyun.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
5: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyli. Penteknik'i de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Penteknik'i de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakıt, saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp, ilim fendi hürmet kılaylı.
1: Medeniyet güllense devlet güllenedi. Medeniyet güçlük bolsa millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngdıraylı.
5: Orman ve otlak.

0: umumyüzlük halk seviyeni iş kaçırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göşünü yiyiştek naçar xahişini tüvdeyli.
2: İki dostla, bexatarlık selparmanla, bexatarlık sabahlarını əsli çın saxlanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş xavipi bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını kovdab, hemen yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
0: Kumul Radyo Televiziya İstansısının Xanzotili Universal Radyosu

0: emgekçiler yeni davranın güzel sayıpsını açtı.
1: Burmumuk'tan Stanok'ça, Tokyo'dan Zapçaslağ'ça, hemisi kalbimdeki senle buyumları.
0: Devletin mühim kuralları, Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
1: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal gözünün kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaydı.
0: Vatanını suyuş, her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Yazılarda nurgun öyler xiyagash qurulmalıq bolup, asan ot aladığan yağash, kumush, may qağız qatarlıqlar işiltilidi. Ot qıçıdamçılığı tövən, navada ot apti yüz bərsə, asanlı eğir ölüş yaralanış və mal mülük zeyni kəp çıxıdı. Çoxum ot apti yuşurun xaybının aldını iliş gerek. Öy salganda xişka, hiş, seymon qatarlıq köyməydiğən materiallarını işletiş, həm də yaqın ətrapdiki öylər bilən arılı qaldırıp, keçiş eğizi qaldırış. Öyünün aldı kəyniga, ocaq, tonur ətrapıqa oton, yağash kömür, kömür qatarlıq köyüdiğən nərslərini dövləb qoymaslıq. Oçup köydürmezlik, ahlak köydürmezlik ve küllerini halıganç tökmezlik, kespi tokçularını tipip toksimi orunuluş, toksimlerini öz aldığı kalayımgan olumaslıq, hem tohni normadan artık işletmezlik, o tapt yüz bergende derhal 119'a tiyatlar.

0: Hoş hürmet radyo anlaş dostlar. Anlavat kanalına kumulu radyo televizyon stansı Uyghurçu Universal Radyosu'dan bir vasıta anlatılvatkan üzülmez köyler programımızı. Dostlar programımızın devamlaştırvatımız onda olsa devamlı kiyinki mahirlerimizin sahneyi teklif etmeli. Radyo aldıda programımızın anlavatkan dostlarımız devamlı durda özellanın güldestim edetlerinlani organ supumuz FM 1079 yolu sağlam buludu. Onda olsa hem 4. numaradaki mahirimiz özünü tanıştır ve son.
1: Salam riyasetçiler, salam bulbullah. Ben rahat bağını hatabiz. Bir gün etmez boğanın akşam, dertlerim yaman.
0: Bulduk şükepsiz. Hani anlayılıyor, en akşam başlasanız onda olsa.

0: Rahmat, mana atakımız mu dertlerin yaman namlıq bu naqşını çıraylıq urulab bədi. Rahmat, devamlıq yan naqşılarınızını kütümez, yan naqşılarını qatnaşdırıb durun.
1: Şüda,
0: ondan sonra vaxtını çan tutumuz, 5-ci numaradaki mahirimiz bilən tonuş olaylı, qani qaysı naqşını ipkə gəndu.
2: Qındaq əfalınla üzülməz güylədi ki, qiyasətçilər, naqşı bulbulla, qınşərməllərinin yaxşımı, keşliximi, mən Nisabül xanımdən, Müştöptüki riyasetçilerine nakşı bulbullağı salam. Sizlere hep gelgen nakşam. Minin yarım cahında digen nakşını hep geldim.
0: Bulduk şükepsiz. Kani onda asıl nakşınızı başlayan anlaydı ya.
2: Minin yarım cahında bir cennet, bir cennet. Minin yarım cahında Dörlü canan ikemde Üstü kuyaş ya ki ay gözü çoban ikemde Üstü kuyaş ya ki ay gözü çoban ikemde Her kim keser bu yine

Şikerledek şarabi, dert gidermen hikayende. Şikerledek şarabi, dert gidermen hikayende. Her kimge yaşlı tağı az günlük

0: rahmat. Bana zilika maçımız mı? Bu nakşını uğurlap buldu. Devamlık yeni nakşlarına sunup durun. Yeni nakşlarına anlayıp duraylı. Hem 8. numarı da yeni bir mahirimizden nakşı battı. Hem bu vaktimiz yetişmeye kalktık. Bu mahirimizden nakşını ertek hep koysak anda ula.
1: Doksak mı bu mayem de kam
0: kusat aldı. Şimdi 20'den anlayıp kalktık. 2 minut tekli vakit kip kaptı.
1: Oldu.
0: Onda olsa bugünkü mahirlerimiz gayen bir kıytım rahmetimizin bölürümüz dostlar. Davamlıq yeni nakşılarınla ne programımız katlaştırıp durğaysızlar.
1: Ondan sonra bu kadımkı programımızdan muhariri Abdüveli Mutallif.
0: Mesul muhariri Ahad Abdurrahim.
1: Nazaretçi Amine Muhammed.
0: Program riyasetçileri Raziyat Ömür bilen Abdüveli Mutallif.
1: Hayır hoş dostlar. Ahad ki programımızı görüşeceğim. Bu gayısla.
0: Hayır hoş. Aman bulunma dostlar.
1: Hayır hoş.

Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup,

0: Ki cefalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın aralığı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Partiyanın şallık nuri kançanını yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
2: Cungu Komünistik Partiyası yakşı. Sosyalizm yakşı. Islahat ecivetiş yaxşı. Uluq vətənimiz yaxşı. Millətlər ittifaqlığı yaxşı.
3: Zəmin qoyaşqı bağrını kəng aşqanda qar leylisi porəkləb eçilər. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız

0: güzel ümitni, yeşil kelgüsü hemrah, kümşirem arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur birer şehirge. Tabiat soğusudun turmuşumuz kırdı, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda, cemi mevcudat şer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

0: Her millet amasının oluk vatanı, Cumhur millet vatanı, Cumhur millet sosyalizmini kalıptın etraf kalışını üzüksüz küçey teyli.
1: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup eriyorum. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda gövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınınca ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kumul bölü koyun.
4: Xalqni merkez qilgan taraqqiyot ideyasini chiqib turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
5: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

Stansımız xəbri. Əslə tərəqiyyatıqa yüksək əhmiyyət verib, yenici ul əslə quruluşunu muvafiq oldun orullaşdırışını təkidlədi. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda cayla tərəqiyyat turistini çın tutub, sistemilik orullaşdırışını tezlətib, yenici ul əslə quruluşunun sürətini tezildişke turtki boldu. Bugünkü Cungo'da kıskığını netçi milli sekundda bütün memlekettiki 60%'ın artık şehir bir hesaplaş küçü topuğa ten kademde ulandı. Okşaş vakıtta Şanghay'nın sallık malumatları tağ deryalardan halkıp bir vasıtı gücüğü yitip bağdı. Guangdong bilen Gansu boşluk hem Türkisi arkalık bir ketimlik ülke halkıgan hesaplaş küçü orullaştırışını tamamladı. Memleket boyunca bir gevdileşken hesaplaş küçü Tori terep tutaşkan bulup, yenici ul əsləyle Cungo iqtisadının yukur süperlik terakiyatıga puhtu asas salmakta. Başucu Xi Jinping yenici ul əsləyə terakiyatıga yüksek əhmiyyət berib, yenici ul əsləyə sistemisi bərpa kılışını umumüzlük pilallaplı kalmasın, belki yine muvafık oldudu menib, kesip terakiyatıga yetekçilik kılış ve devlet xavipsizlikini kogdaşka paydalık ul əsləyələrini orullaşdırış. Tücüpülük, yukur önümlük, erzan.

0: kemlik tömür yol, kelkündün akıl müdafiyeliniş, akli elektr toru katarlık bir türkün noktalık kuruluşla bütün memleketinin her kayıs çaylarda tezdin emeliyleşip umumüzlük kanat yaydırıldı. 15. 5 yılının başlanış yılı da tücüpilik, yukur önümlük, akli yeşil, bekater şençilik, yeniçi ul esleğe sistemisi berpa kılış tezletilip, Cungo iktisadının yukur süpetlik terakiyatıga üzlüksüz, küçlük hareketlendirgüç ata kılınmakta.
1: Stansımız haberi. Doğru siyasi netice karşısında turguzuş ve emniyette körüstüş boyunca ögünüş terbiye kanıt yaydırılgandan bu yan Güyücü ülkesinin Güyan şehri, Sanşi ülkesinin Çangcı şehri, Sanşi ülkesinin Çangcı şehri koyup tüzleşini çın tutup emniyet tedbirler arkalık ögünüş terbiyenin üzlüksüz çın kuruluşu emniyet buluşunu ilgiri sürdü. Güyücünün Güyan çoğunkur ögünüş inçki özleştirişki küş sarıp kılıp, ögünüş arkalık işleşine ilgiri sürüşte çoğundurup, emeli tedbir kullanıp, emeli ünümge ehmiyet verdi. Şucay partili kadırlani karhana, mahalle, kent, pazar, katarlık caylağı verip, ziyaret kılış, tekşürüp tatki kılışkı teşkillep, amının fikrini kent dairede anladı. Şehir ahalılarının hükümet işlerini beceriş önümü ve kolaylık derecesini yanımı östürüş üçün Güyan şehirli konan idarisi, halk işleri, tabi baylı kadarlık nurgun tarmakla birleşip hem törtgü bulup, sallık malumatların ortak behriman buluşunu küçeytip, şirketini özgertip tızımlaşını öz içine alğan 216 türlük işini tez becerişine işe aşırıp, şehir ahalılarının oturcu iltimas materyali, saklaş vaxtının 20'den köprekini kıskarttı. Növete Güyan'daki naiye başkarma derecelikten yukarı rehberlik benzesi cemi 1400'den artık meselelerini tekşürüp oturuğu koydu. Tekşürüp oturuğu koyulgan meseleler tizimdeki ve tüzetiş, tüzeş hesabat tepteri turguzdi. Sanşi'nin Çangcı təlim tərbiyə ilib erişti çıntırıp, her derecelik rehberi kadırlarını asasi katlamda tekşürüp tətkik kılışkı təşkilləb, fikir sandıqı, 13345 kızıq liniya telefonu qatarlıq yolla arqılıq, kızıq liniya telefonu qatarlıq yolla arqılıq, Asi şəhər rayonuqı caylaşqan 100-lü güllüki məhəllisidə 3000-dən artıq ahalı bar bulub, avtomobil toxtatış qiyin buluş, toxlaş əslihəlləri az buluş məsələsi bir qədər gəvdilik edik. Ögünüş tərbiyədə rayonlu xoculuq başqoruş mülazimət mərkəzi, məhəllə qatarlıq tarmaqla başlamcı bulub, Ahalilerini ziyaret kılıp köp tarafının maslaşışı bilen, bu bir neçü günde yeniden kurulgan 10 neçe toklaş lapsi ve tokluğuşunu resmi işe kırıştırdı. Ögünüş terbiye pahaliyeti kanat yaydırılgandan bu yan, Çangcı şehri dikkatini ama aldırgan, kıynalgan, hem kılgan, taqaza bulgan meselelerge merkezleştirip, derhal tekşürüp, derhal tüzdüştü çıntırıp, tarmak rayondaki mikro özgertiş, Yezlani su bilen təminləş qatarlıq bir türküm xalıq turmuşu məsələlərini həl qıldı.
0: Stansımız qabri. Dövlətlik uçur mərkəzi 5-ci ayının 10-cu günü ilan qılğan aldın yolu qoyuladığan körsət küşdü körstülüşcə, 4-cü aydın boyan bir qatar makro siyasətlərinin tən türtki boluşu arqısı da dövlətimizin nurgun iqtisad sahaları yaxşılanqan. En yeni sallık malumat görüştülüşçe 4. ayda devletimizden meblağ seliş kurulması devamlık el alışıp, iktisatın eşidiki yeni kuvvet tez yallangan. Hükümet bilen bazarının tan türtkisi de kapital yeni musabıkı yoluğa tezdin toplangan. Bunun işi de süni akıl, adem suman maşini adem katarlık, aldın kısağılığa selingan meblağ, Oxşaş məzgildikidin 175.2% aşqan. Sallıq məlumat, hesablaş küçü, tor qatarlıq sağlədiki ul əslə türlürgə xeridar bulu sonmisi Oxşaş məzgildikidin 61.7% aşqan. Karxanılarının yenilik yarıç şayati küçü tez urğutulub, strategiyelik gülləmi kəsbləq alaqdar patent hukuku beriş miqdarının eş sürəti birinci pəsildikidin 10.6% tez boldu. Yeni bir növətlik texnik nəticələri mərkəzlik barlıq kelib, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş, zora itiş və kəsibinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşkə küşlük terək boldu.

mal bazarda kölem eşiş. Kurulma el alıştık yakış vaziyette anlaştı. Tor sırtı istimali çoğun sallık malumatı da körüstürüşçe. Dördüncü ayda tor sırtı istimal çıkımı okşaş mezgildekidin bir bütün ondun 7% aşkan. Tavar istimali okşaş mezgildekidin 2 bütün ondun 7% aşkan. Bunun içi de elektronluk tavar türü.

0: joyla harakatchan moslashtirish va o'rinlashtirish orqali vaksina ta'minotining yetarli bo'lishiga kafolatlik qildi.
1: Stansimiz xabari. Jongo Palla Akademiyasining Chongqur dengiz tadqiqotxonasi boshlamchi bo'lgan yer shariy chongqurlikni tekshirish planida 5-oyning 10-chi kuni Tinch okeanni kesib o'tib ilmiy tekshirish safari tamomlandi. Ilmiy tekshirish paraxoti Guangzhouga o'ng'ishli yetib keldi.
0: Endi qisqa mamlakat xabarlari anglatamiz. Yaqinda davlatimiz 2026 yillik odam kuchi boyligi bozorining tartibini aniqlash, tartibga solish maxsus harakatini qanot yoydirdi. Joylar taklif qilish nomi bilan xizmat izlaguvchilarni oldab, haq oladigan tarbiyalash qalaymaqonchiligiga nuqtalik zarba berib, soxta taklif qilishni kuchayib, tuzab, emgak kuchi evatish, odam ishlatishni qiliblashtirib, ish qurilishdagi turli kamsitish qilmishlarini qonun bo'yicha tuzitib, emgakchilarning odil ish qurilishi huquq manfaatini yaxshi qo'llaydi.
1: 5-oyning 10-chi kuni Ma'rif ministrligi qatorliq 9 tarmoq 2026 yillik kasbiy ma'rif faoliyati tartibli mazkulida kasbiy ma'rif islohoti, ma'rif ixtisosliklarini yetildirish, ishlab chiqarish bilan o'qitishni birlashtirish qatorliq bosh tema cho'ridilib, 14 turlik mamlakat xarakterlik faoliyat va 120 turlik kasb aloqaligi faoliyati qanot yoyilib, butun jamiyatda emgak sharaflik, mahorat qimmatlik, ijodiyat ulug' deydigan davr kayfiyati avj oldiriladi.
0: Beijing vaqti 5-oyning 11-chi kuni saharda 2026 yillik London dunyo TikTok top kollektiv lavha musobaqasining Erle kollektiv el kılgıç musabıksı da Jungo komandası 0'ge karşı 3 netice bilen Japonya komandasını yenip Dünya TikTok top musabıksının Erle kollektiv türü de o da 12 katım çempiyon boldu. Bunun dün Selbur'un ötküzülgen Ayalla kollektiv el kılgıç musabıksı da Jungo Ayalla komandası başlangandaki paydasız kıyınçılıkını yenip 2'ye karşı 3 netice bilen Japonya komandasını yenip Dünya TikTok top müsabakası da Ayalla komandasının Uday Yettiketim çempiyonluğunu kolga keltirdi.
1: Stansımız haberi. İran daratkularının 5-oyning 10-chi günündeki haberi qarğanda İran yaraştırıcı Pakistan'a Amerika'nın oruç toxtatış məqsəd qılınğan ən yeni layihəsiga bolğan cavabını sunğan. İran hökumət tərəfinin xəbərdar ərbabının sözünü nəql keltirib, babının sözünü nəql keltirib, İranın Amerika layihəsi

Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği Rusya Ukrayna'nın uruş toktutuş orlaştırışıga xilaflık kılış kılmışıga beraber inkas kaytırıp 3 eliş karakterlik zerbe beldi dedi. Ukrayna Zuntumu Zelenski 5. ayının 10. günü monolarını bildirdi. Ötken 2 günde Ukrayna Rusya armiyasının 150 qetimden artık hücumi, 700 qetim topku tutuş hücumi ve 10 mıngı yakın kuşkutsuz ayrıplan hücumini hatırlıp aldı. Bu aldın kısepte Rusya armiyasının uruş toktutuş gelişimi gırayı kılmıqallık edin, Ukrayna'daki barlık kısımlarının beraber hareket kolunu Zelenski şu günü keşte yanımındak dedi. Ukrayna esirlerinin teminatını maslaştırış başta bir Rusya'ya 1000 esirini almıştırış tizimlikini tapşırdı. Amerika esir almıştırış hareketi de yaraştırıcılık rolunu cari kıldırdı. Ukrayna, Amerika'nın hareketinin emin edilişine pahalı kapalı etlik kılışını

0: hakkımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayık barayli.
1: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızda suyumuz. Turmuşta ben mundak bir avazını anladım.
2: Ahalatlık periştiler ölümge amal. Ağırıkka sever.

0: Hrvatsko radio vam učila. MD Dunjago Nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Örmetlik radyonu kucala, ben Somret Yasin.
0: Radyonu kuş dostla. Cumhur Devletlik Köşmelerini Başkuruş İdarısının yakında ilan kılgan sallık malumatı da körüstülüşçe, bu yıl birinci pesilde Cumhur'a vizisiz kırgen çet 8 milyon 315 bin adam kıytın kıytıp, okşaş mezgildekidin 29,3% aşkın.
1: Венгрияның пайтақты Будапештен шымалға 30 километр келедіған Донай дариясы бойыдекі Ватс базары бұл дөләттікі тарихы ұзын төмір ел түгіні. Венгрияге жайлашқан Джунгу Яурупа Суды Әша Обруты Хәмкарлық бағыча районы бады құрған Тунжи Суды Әша Обруты типідекі Чигран сұрты Қытсат Суды Хәмкарлық районы хесапланыды. Оның электронлық Суды Кәсіп бағыча районы Ватсқы жайлашқан болып, Cungu, Vingriye'nin özara mənbətiyyət güzüş həmkarlıqının cüş urub ravajlanışıqı kuvaq boğduyum. Şundaqla, qədimi kiçik bazarını yeni hayati küşki iyi qaldıyım. Hürmətli radiyanlıq ucuna tövəndə deyəkdənlə, bugünkü Dünya Nəzər proqramımızda bozsun.
0: Hürmətli radiyanlıq ucuna, Cungu Devletlik Köşmelerini Başkuruş İdarısının yakında ilan kılgan sallık malumatı da körüstülüşçe, bu yıl birinci pesilde Cungu'a vizisiz kırgen çetellik 8 milyon 315 bin adam kıytım kıytıp, okşaş mezgildekidin 29,3% aşkın. Sancayet'teki eşitim başka Cungu'a gelgen Bağan Sirköp çetellik sayahatçile Bu yerge kelip sayahat kılış bilerli kana etlinip kalmastın, belki yine Cungo'nun tarihi medeniyet merkezi, sanayet şehri, Çigra'daki küçük şehir Katarlık caylağı çonkur çöküp, Cungo'nun köp menbellik sekri küçünü yiz kılıp, Cungo'nu tehimi hakiki, istiroluk, umum yüzlük kördü ve bunu yuğuruldu. Sensi ülkesi, Datun şehri, Yungan taş kemiri, 20-ci talik sayahatçı Claudia dostları bilen sürat küçüşüp hatırı kaldırdı. Hem de maktab mındak dedi. Şendirgücü bu butlanı 1500 yıldın artık tarıklı ige edip şendirdi. Bunadın bek heyran kaldım. Claudia torda Yungan taş kemirinin sürütünü köygendinkin nek meydanda ekskursiye kılışını ızcıl oylugan idi. Bu mındak dedi. Bu, men kütkülü uzun bolgan sefer. Şuna alayten çüşendirgücü teklip kılıp, butnun yasılış hikayesi ve taş oyma sanatını bilmekçi boldum. Datun, Cungo'daki Tunca Türküm'deki devlet tarihi medeniyet danlık şehirlerinden biri. Medeniyet, sayahat baylıkı mol. Yakın 2 yıldan bu yan devletimizde işlengen kar efsane Wukong namlık oyunun kızıp geçişige egişip, Tehimi köp çetellik sayahatçile oyunun menziri tallaş orni Datun Katarlık Cungo Kadimi şehirlerinin tarihi medeniyetige intayin kızıktı. Bu yıl 3. aydın buyan Nurgun sayahat mulazimet supullarının Datun'ı Çigradın kırıp sayahat kılış sakızı devamlı köpeydi. Amerikalık sayahatçı Rachel Wellick bilen anısı Datun Huayen Butkanısı'ı kırıp Neps butlarga karab

keldi. Bu yıl çağallık dem iliş mezgili de Datun şehrige çigradın kırıp sayahat kılış kızgınlıkı 735% açtı. Çetlenlik sayahatçıla Datun şehir ahalıları bilen bile etigenlik pazarına oylanıp, davşanmayan yetişini ögünüp, Datun'un turmuş özgeçilikini yız kıldı. Kadimi huyluğu kırıp, saz anlap, tarihi ehvalını körüp, şehrinin terakkiyat özgürüşüne düşendi. Datun'un damlık taamlarını tetip görüp, koçuladaki esil taamlığa bilen gızalandı. Datun şehirlik medeniyet sayahat idarısının muavin başlığı Liu Haiping mundaq dedi. Bugün günde çet ellik sayahatçılar Jungo'nun en enevi medeniyetini çoğunkur yiz kılışını tekimi ümit kılıdı. Datun'daki herkaz sayahat kooperatifleri en enevi sayahat türleri asasında okşaş bulmağın xeridarla topunun kızıkışı asasen medeniyet sayahat mesulatlarını üzlüksüz beyitti. Liu Haiping mundaq dedi. Keyingi qadamda biz Yungan xalqaro aerodromi bilan atrofdagi xalqaro aerodromlarning hamkorlashib ham turtki bo'lishini davomli kuchaytirib, chat elga aloqador sayohat e'tibor siyosatlarini tuzib, chegaradan kirib sayohat qilish iste'molini yanada kengaytiramiz. Shuning bilan bir vaqtda chat

Usursik şehirden gelgen 15 yaşlı kız Ulyana 160 hemrayı bilen Daçın'da unutulgusuz sanat tetkikat ve ürgünüş seferine başladı. Ulyana mındak dedi. Benim asılda Cungo sanayitinin terakkiyat tarihi doğrusu da tesiratım guva idi. Daçın'daki tümür adam Wang Jinshi Hatır Sarı'daki konu boyunla Neft Sarı'daki birleşmeyeceğin hikayesi Koçulardaki may tartış maşinileri Cungo'nun sanayet şehri gibi olan tonuşumunu yeniledi. Bu etretinin yetekçisi Rusyalık okutucu Konstantin 4 yıllık yaş ösmürler tetkikat ürgünüş yetekçisi tecrübesi giyige. Daçın Mozi'nin körgezmiz alıda balılarının her kıl maşini körgezmi boyunlarını çördep toktumayı sual soru kallıkını. Bes beste süretki tartıvat kallıkını görüp onun çırayı da razımelli külgisi cilvilendi. O, bu balılarının tuncuk etim sanayet türü tetkikatı bilen uçuruşşi. Daçın ulağa yeni tesirat ata kıldı dedi. Bugünkü günde Daçın'da Tömür Adem Sarı'yı, Sunci 3. Kuduki Katarlık 19 sanayet sayahat mesulü attı. 20'den artık esil tetkikat ürgünüş liniyesi bab olup, neft sanayeti mırasları bilen ekologiyelik nemlik baylıkını yoğurup, sanayet sayayetini zeri kişilik yiz kıldırmay, körgeli, yiz kılgılı, bilgili buluduğun çökme sayahatki aylandırdı. Konstantin mındak dedi. Daçın sanayet tetkikat ürgünüş, medeniyet almaştırış, tabi sayahatini yoğurup bir gevdeyi aylandırıptı. Bu yaş ösmürlerinin nezer dairesini kengaytış, öz bitilişigi maskeli diken. Tetkikat ürgünü sepiri ahırlış aldı da Ulyana'nın sözlerden kıyılmazlık çıkıp durattı. O mundak dedi. Daçın Muzi'nin aklı düşündürgüdüsü altı kıltılını kollaydı iken. Tınşıgış takıganda Rusça inek ravan düşündürüp berdi iken. Mezir rayondaki hizmetçile kızgın dostanı bulup yol soraş, meslehet soraşta sevirçallık bilen cevap berdi iken. Katnaş, yatak, etraplık orunlaştırılıptı. Köpçülük yol boyu ürgünüş, ekskursiya kılıp naid hatırcan boldı. Bu kütüm kısaya hayat bana naid illiklik iz kıldırdı. Ben bu türüne savaktaşlarım ve ailemdikilerge tevsiye kılımen. Tanıştırılışça çetellik sayahatçilerin kelişi, kolay buluş, zilişi, kolay buluş, köp düşüneleydiğen buluş için Daçın halkıralaşkan mulazimetinin derecesini devamlı östürgen. Tömür Adem Wang Jinshi Hatır Sarı'yı, Neft Sarı'yı Katarlık Noktuluk Menziri Rayolları köp kıl tıl belgesi koşulgan süni düşündürüş, koşulgan akli tercüme kılgıştın ibaret bir közneklik mulazimetini yolu koygan. Daçın medeniyat, sayahat, omuvi süpüsü süni akıl yardımcısı tayınıp, köp kıl tılda sayahat kılıştın burun, sayahat ceryanı da mesleğet berip, Daçın sanayet sayahatının halkıra celip kılış küçünü üzüksüz aşırgan. Sallık malumat körüstülüşçe 2025 yılı Daçın kütü olgan Çigradın kırgen sayahatçı 86 bin adam kıytım giyitip, okşaş mezgildekidin 34% aşkan. 2025 yılı şehir boyunca devlet içi sırtıdaki tetkikat ögünüş kollektifidin 2700'den köpüreki kütüb elinip tetkikat ögünüş kılılığında 3 milyon adam kıytımı yetken. Daçın şehirlik medeniyet sayahat tarmıkı manulanı bildirdi. Rusya, Koreya Katarlık devletle bilen bulgan tetkikat karakterlik ögünüş hemkarlıkını devamlı çoğunkurlaştırıp, çigra halkıgan yaş ösmürle almaştırışını daimlaştırışını ilgiri sürüp, Neft sanayeti Katarlık alahidliklerge tayinip, tehimi köp zakazlık, halkura tetkikat karakterlik ögünüş mesulatlarını berpa kılıp, tehimi köp çetellik yaş ösmürlerini sayahat kılışka celip kılıp, Tımçın şehri merkezdeki Yanhu bağdısının yolu çıkıp, Gavligun teğideki iptidai ormanlıkını kesip ötüp, İgiz tağ çimliki, cilgi ekini Katarlık tabi menzirlerini köygen Amerikalık Bob Becker ihtiyarsız hayal calınıp, Tımçın hakikaten bir güzel şehir işken, ekologiyelik muhit sap ve tabi işken dedi. Yakında o Tımçın'a gelip 2026 yıllık EMTA çempiyonu Tımçın Gavligun derecedin taşkırı tağ yolu musabıkısı katlaştı. Bu dalı yürüyüş musabıkısı

Internetik radyonun uçlayışını silen Şinyan Radyo Televiziye Stansı'nın senet sahnesi programı seni yoktur. Panşalan ümitkiniz, ben Tarhat Ömer. Kadri dostlar, bugün programımızda samalarım namlı nakşının yakınlık köyleri bile başlayımız.

Biz dostlarla vatkanı var sayıdan sahnesi programımızı, programımızlar millet halkının nadir nakşı müzikleri uzun olmadı bulu atılın. Doğumlu kesilik hüylerimiz uzun olmalı sorumuz hem de Bəxtlik Aile namlı nakşını kömül aramalı sorumuz.

Kuzgusağına vatkınla senet sahnesi programı program zar millet halkının nadir nas müzikleri huzuruna da buluvatıdu. Ama Kırgızca nakşıladın 20 yaş namlık nakşını köyünü aramalığa sunumuz.

Bildiğinizle programımızın doğmuş durumu Solavut Kınalı Sanat Sahnesi programımızı programımızı her millet halkının Nadir Nakşı müzikler huzurunu adı buluyordu. Hem de Kazakça Ah Balılık namlık Nakşı'nın huzurunu adı sunumuz.

Hürmetli radyonluğucular, şunumdan bu kadımki Küyler Cemgahi programımız müşerde ahırlaştı. Bu kadımki programımızdan muhariri ve riyasetçisi Raziye Tümer, mesul muharir Ahad Abdurrahim, nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, bəxt ve amet, hoşallık her vakit sizlerge yer bulsun.

bir daşav sepnin aldığı kilip. Yoldaşla, bu yer dörtümüzden XX çigra rayonu. Yakından beri nurgulgan zehirlik çekimlik elipset cinayi şakilleri bu yerinin hatarlık yer şekilden paydınlap, gıcıranı halda zehirlik çekimlik ve kural yarak soğutus kılap, devletimizden cemiyet amallıkı, halkımızdan bakıtık durmuşakı iğir təsir yetküzü atıdı. Silahının vazifanla məkbi, namınla bürküt gözü. Məksidimiz, 100 kilometre daha yeritki çigrasızlıkı yer şeklini inıqlap, cinayetçilere üzülkesi zərbi verişki tayarlık kılış, dedi. Ondan saatiki qarib etip yine, silahının bir hepti vaxtınla bağ, her birinle haritiki seliştirip, haritide belgelengen oranı izleyisle. Bu vazife bilen birge, silahının katma kat tağ, iptidai ormanlıkta tamaklanış, konuş, hareketlenış, yoşurunuş, cankılış, yetkünden keyin del vaxtı da bargahkı yığılısıyla, çöndünle mi? Dedi. Çöndük. Tağlık ormanda keskin, yanrak eksi sada yanırdı. W tarmak etirtideki 9 neper olayıydı can, tarmak etiret azaları, Börküt olayda hareket etirtinden yan belgesi közge taşınıp durattı. Ola retik dizilip, Şaşi Liuman'ın yol başlışı, Chong Wei, Li Jiwen'ın arka sepki mesul buluşu bilen üç grupa bölünüp, öz ara almışıp kovdışıp, koyuk ormanlıkların işgerisine karıp ilgirildi. Yarım gün ötüp gitti. Yol bir kadar ravan boldu. Kuşlar yakınlık sayırıp, menzire sürette güzeliydi. Pat pat tiyin, jilan türetki hayvallar yandan ötüp durattı. Li Jiwen ve bir neçi sebdaş, bir neçi yavu gülünü üzüp, birbirinin kalbiki boğçısıgı kısıp koydu. Şu vakit gönülle hili azadı bop kaldı. Toyaksız olanın yolunu bir jilgı tosa valdı. Wang Hongwei boğçısıdan haritini çıkırıp, menzil bilen hazırkı oranını körüstüp, ilgirleş yönelişi ve liyanını toğırıldı. Ve liyanını toğırıldı. Wang Hongwei koşumuzunu türüp türüp. Hazır bizge işki yol bağ. Biri tik yargı yamışış. Yani biri tik yardın bir vasıta ötüş. Ama bu bek hatarlık. Yani biri tamakı yamışıp oylanıp meneş. Bu yolda vakit bek ısırap op gedi do. Köpçülük. Kaysi yolu mağmaz. Dedi. Dice ben tik yarını köz tüp bakkandın kiyen. Etret başlıkı. Vakit kız. Meneğince tik yargı yamışıp bir vasıta ötüp gedeyli. Dedi. Wang Hongwei bir az oyunu vağandan kiyen kolunu planlatıp Arğamçını bağlayıp Arğamçığı eslip çöyli dedi. Şarşı Liuman Arğamçığı eslip birinci bulup jılgı astığı seyirilip çüştü ve tuyuksız alakı zat bulup Etret başlıkı pesti ceset bakken dep toğ dedi. Wang Hongwei derhal buyruk kılıp Yakşı oranını ilgilep Liuman'ın koldanla dedi. Olahide hareket ettirdi azaları tezlikti yoşurunup, koralını betlep uruş haleti gikirdi. Ola tağ cilgısı da işki er bir oyalının cestini baygıdı. Cesetle tihe sesip gitmeyen bulup, kenide roşen o kızı bağıydı. Deslepki hükümdün karganda oktu öldürülgen. Şundaklı ölgen vakti iki günden eşip gitmeyen idi. İnek ki iki gün ilgiri bu yerde korallık etişip oğan idi. Çenek kan sapalık olahide hareket ettirdi azalarıyla, bu iptidai ormandan 7-8 günde çıkıp getirdi. Demek katıl tekhi ormanlıktan çıkıp getirmeyen idi. Li Jiwen ve Sebdaşla mesletlişi vağandekli. Bir dek. Etret başlıkı katılını kolap tutaydı. Dedi. Wang Hongwei bir tarafından yukarı ahvalını malum kılıp, yeni bir tarafından bürküt olayda hareket tarmak etretine başlap, karniyetçiler keçip geçiş ihtimali boğan yöneliş boyu kolap getirdi. Jukurunun koşuluşu boyunca ulanın vazifesi karniyetçilerini tutuş yok tuşku özgerdi. Tar, egri bügri tağ cilgisi kudu paltı bilen ayrı vetilgendek iki taraftaki tihtiyanın ayığı görünmeydi. Karangı çükenden kiyen Aynuri tağ cilgisini bir kabel sırlık çümbelge uğardı. Olayda hareket etirti azaları tikelleri desep yürüp hoşarlık bilen izleşini devamlaştırdı. Tihyardan tuyuksuz bir taş domulup çöp bir kuşunu ürküdü etti. Ula xatergi pervakımıydı. Aram ilişki vakit yok idi. Karniyetçile uladın iki gün baldırmangan bulup karniyetçilerini tutuş üçün vakit bilen beygeyi çüşkü doğru kiletti. Azıraklı keçikse karniyetçile ormanlıktan çıkıp çigeriden ötüp getirdi. Etret azaları bir keçi tohtumayı menip tansüzleydiğen de tağ cilgısından çıktı. Cilginin sertada çigra yönelişi tutuşuduğun üç yol bağıydı.

kuş, hayvanlarının devamlı ötüşü neticesinde karniyatçıların izleri yokup ulanın kaysı yoldan mangalıkını perek etiş mümkün olmadı. Kanda kılış gerek. Etret azaları oğlaşıp haritiki karab muzakir kıldı. Diyeceğim, etret başlığı biz üç kırpığı bölünü koğdaylı. Etret başlığı biz üç kırpığı bölünü koğdaylı. Muşundak boğandı işencilik buludu. Dedi özünün karşını oturup koyup. Wang Hongwei azırak ensirgen halda. Ula candın toygan karniyatçıla koladı koralba. Bunda kısak. Şeksiz ki bizge yitildiğin hatar eşip getirdi. Dedi. Bu növetki en yakış çare. Vakit bizden çikilinişimizden saklap durmaydı. Kırpılağ bölünüp hareket kılaylı. Dedi Li Jiwen. Köpçelik Li Jiwen'nin pişkirge bir de koşuldu. Wang Hongwei köpçelikini üç küçük cengi var kırpığı bölüp. Üç yolu bölünüp kaşkullarını koğulup tutuşka atlandı. Li Jiwen üçüncü kırpının kırpı başlığı boğuldu. Li Jiwen derecegi toşkan asker Wang Hongwei bilen. Li Jiwen derecegi toşkan asker Wang Hongwei bilen. Şaşi Liuming'ni başlap, sol yöneliş yolunu boylap, koğulap mağandı. Yolda nahaytın nurgun, pişip getken tağ meyveleri bağıydı. Kuş oğulları da yeni tuxumlamı bağıydı. Tağlıq rayonun hava rayı, hudi kiçik balının mücazdak, bəktez özgirekti. Nədin keldi boğay, bir top qarı bulut gelip, güldürmamı güldürləb, yamğuru yeğip getdi. Liuming narazı bulup, vay vay, ölmügür hava rayı, şamal çıxsıl yamğur yakkan. Aldımızda bir tik yabakken, aval şu yerde yamğurdun panahınlayla, dedi. Üç aylan tik yar astığı yügürüp bağında avami içilip getdi. Hemmeylen tonlap getken idi. Liuming toyuqsız getken idi. Liuming toyuqsız oken əhlətini bayqıdı. Ola etrafını izdep, yana solyo halta ve konserva kutularını tapdı. Yana karangı çüştü. Li Jiwen özlerinin karangılıkta cinayetçilerin barğansarı yıkılışı vatkalıqını eskildi. Li Jiwen kaşkullarının aldı da yırak bombağın cahide işkerlikeyi hüküm kıldı. Bırak, naçar hava rayıdı izdeş edip basa yılanı ürkütüp koyuşu mümkün idi. Li Jiwen keskin buyruk berip, cayınladı demeyinla, dedi. Ola o diye kışkıp edin anmedi. Bu gece üç aylan növet dişip gözetçilik kıldı. Li Jiwen yetipli uxlap kaldı. O üçüde yenzinin keselkanda alak zadilik içide yügürgenini. Erip, çarçap, haledin ketkelikini. Arkadılı yenzinin bütün tenip kanı boyalgan halette onunla karab özünü kutkuzuşunu ödünüp. Jiwen aka, ben kanda kılışım gerek. Siz ne mandak taş yürek? Meni rastlılı taşlı vettiniz mi? Davat attı. Jiwen çöçüp uygunup, yürgü döpüldep soğup getti. O bir şumluğunu sezip, uykısı bütünle kaçtı. O orundan turup gözetçilik kılavatkan Liuming'ni uxlaşkı buyurup özü ay karanlısı da gözetçilikti turdi. Onun könlünü haydi para kendiydi. Tosattin könlüdeki yürek sözlerini kimgidur izah kuğuz kilip boksitin kalem kağız elip xat yazışkı kirişip getdi. Yendi yakşım siz menin bu sizgi yazgan ahı xatim bu Yanzı yakşımsız, menin bu sizgi yazgan ahır xiqetim dayıgan nurgun geplerim ba. Yanzı, uzaktan buyan xabırınızda alamadım. İşki yıldan buyan kalbim sizge boğan yüzkelenmezlik eski atıgı toldi. Siz en tesellige muhtaç vakti yeninizde bulamadım. Bırak, her vakit sizini siyğınğınımga, yad etkinimge işinim. Nurgun qiqetim işkeylen, karılgaçlıkta oylanıp, kökt pervaz kılavatkan halet düştüm. Nurgun qetimiş keylen karılgaşka aylanıp, kökti pervaz kılavatkan halet düşüdüm. İşini ben ki siz kaysar kız. Siz her konuda kıyınçılıklarını yengeleysiz. Siz her bilen üçünüsüz. Kesbimni, arzuyumluk olaysız şundak mı? Bilemsiz. Hazır duşkeyginin bir meydan hayat mamaltıkçan buluş mümkün. Muştaptı kallamda sizin anlı simayınız ba. Diginiz doğru. Her bilinkini talıgalıkının özü kurban biriş. Tağdım kılıçını dalıqalıq. Eğer rastlılığı yıkılıp kalsam, menden pahırın işiniz gerek. Men üçün kayserlik bilen yaşan. Obdan yaşan, bulamdı. Civeninizden. Dicevilla, stüteki asasen kaşkullarını baykap, ornini bekitti. Kaşkullar ahırka alahide herket eteritinin köz aldıdılı aşkarınıp kalan bulup, ula cemi töt ademiydi. Kuyaş, hemmicayını appak yorutup durgan bozumu, bu bir uçum kaşkullar, yanılı kattık uyku değildi. Karganda bir neç gün tağ davalanı besip ötken bu eblakla o ketken de kılattı.
bulanın.

Dakikada bomba havada partlap, bomba parçaları tıkdak hem yerge çeçildi. Li Jiwen'in dönbesi kanlı boyaldı. Selden keyin Wang Hongwei yetip geldi. Jukre evetken tik uçar, ayrıplan mı yetip geldi. Li Jiwen hoşağı kegende özünün kesel karvatı da dönmeyat kalıqını. Özüge asma okul esip koyul kalıqını. Karvat beşidi gül ve miyevi çivi koyul kalıqını. Yenzinen yanıda oltır kalıqını köydü. Tonuş gözlerden hayacan yaşları, çonkur kaygo ve dert elem tökülüp durattı. Şübeysiz ki, yenzi pişkan kızga aylangan idi. Li Jiwen öğrileydi ve de, yenzi onu tosup, ''Yarınız bek iğer, kalayım kan mıdırlamam, kepanlana?'' dedi boş avazda onu çekilip. ''Yenzi, bu rasma, ben kançılık vakit hoşsuz yattım. Siz şu, yaxşı durup adam siz.'' Dəbs xordi Li Jiwen təqazalıq bilen. ''Vay vay, doktor etdi, o işinizde kegendin kiyin, köp kep kısınız bulmaydıken, sizden işinizde aldırmayı sözləp yerey. Lekin, kalayım kan mıdır?''

kesel karbeti de yetip kalgandan kiyen, daim yenzinin ismini çakırıp çöçüp uygunup getirdi. Yarı iğızdan kan toktumedi. Kısım rehberleri bu işten haber tapkandan kiyen, derhal Wang Hongwei bilen Liu Mengni, Li Jiwen'nin vidali şıkkıtını ilip, yenzini Li Jiwen'nin yeniği ilip gelişki evetken idi. Sögetle bir çıkırıp, yeni bir bahar geldi. Salametki teki toluk ısligi kemigen Li Jiwen, yenzinin yölişi bilen sırtkı çıkıp, illik kuyaşını, ayati küçük dolgan baharını his kıldı. Osmanlı bir cüp karlıgaş, birbirini koğuluşup lerzan uçup atattı. Olağının uçkan haleti, yakımlık vekirlaşları, kök kuddi, lirik küylerini yazıvatkandak tuygu bir etti.

Radio anlayıcılar. Vakt nasıl tülen bizden Bokatım Kerendar Çeşmeler Universal programımız müşahede ahırlaştı. Bokatım programının muhariri ve riyazetçisi Bilal Canqar. Mesul muharir Ayık Zahmet. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kilar katımlık programımızı görüşeydi.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medenilikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostla, dikkat batırını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerine işenmeyle.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını kovdap, hemen yerde ulağı gəmxorluk kılaylı. Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş ini ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiyesi ipini müstehkemleyli.
3: Emmeylen bir xatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlağı takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, xatardan saklanış iktidarını küçep başarayla.
1: Beycim vakti saat 18.
4: Dilay. Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utkaştek devlet bayrağını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir kündek ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkırı rayonda vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Bunda vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoğlukların özgü tayinip halkılıştı geldiktir. Olimpik tenerket müsabakası tayarlanıp minut sekundlama koldun beğenmeslik digerliktir. Balılanı en-envi medeniyetke kızıktırış digerliktir. Vetenli söyüş bosa en çoğunkur muhabbettir. Vetenli kızgın söyüp bir niyette ortak yürüş kılaylı.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bir eyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgal şurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neyli.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyetini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvan ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.

0: haftanın 7 geçen 1 saat bir vasıta Şembe Yekşembe Eid Bayram Aram Gülleri okşaş vakta tekrar anlatılıdı o.
1: Şunda anlı koçularımız muşu 1 saatlik bir vasıta alışı vaktimizde bizden ve işin organ supamız FM 1079 kabız aldın uğrullaştırılan nakşılar içinden tallap durup nakşının ismi ya kiret numarın yollaş arkalık nakşı talap kılışanlarını kızgan karşı alımız. Onun başka yolları mı yavatkan dosturumuz devam noktada özenle ki tuvatkan yolu bileklerde muşurulan yolu sanla buludu. Bizimki ve işin organ supamız FM 1079 ile üçün devam noktada lazım etti.
0: Şunda onun başka dosturumuz Kumul Şehirlik Yoğurma Taratko Merkezimizden Abdi İtali Sılumi Yüni muş telefonla atışır bile şarkılıkla anıtıl vatkan bağırlı programlarımızın doğru bağlı ki şarayıtta telefonla arkalıkla bir vasıta anlayalı isler dostlar.
1: Şundaq dostlar tolu mu kolaylıq çüyemgen dostlarımız bu sanla çürüp sınav görüşenlerini devamlıq tavsiye kılınız.
0: Şundaq. Hoşal Miram ana programımızda buna ait yakışı başlı vağam bulduk. Onda olsa bugünkü programımız gelip kaysı nakşılanıp geldik. Kaysı mezmullad ortaklaşımız aldı bilen nakşılarımızdan tizimlikini yetküzüyteyli.
1: Şuna kılaylayayım.
0: Birinci numurda Ali Can Aksop icrasıdaki Bəxtlik Kılarmayan namlıq nakşa.
1: İkinci numurda Xalmurat Ömer Uğurluğan Menin Yarım namlıq nakşa.
0: Üçüncü numurda Qamirdin Tursun icrasıdaki Aydın Akşam
1: namlıq nakşa.
0: Beşinci numarada Roza Eziz icrasıdaki Usul Pervanesi namlıq muşu. Beş tane nakşı uğrulaştırılgan boldi. Qani ondası yokuruk nakşıların üzerine yaktırıp yaxşı görüp anlaydıgan nakşılarının abiyan bizde bəgən. Birden beş kişi boğar ettertip numarını veya ki üzerine yaxşı görgen şu nakşının ismini bir vasıta organ supumuz FM 1079 yolda şarkılık nakşı talep kılışınlarını kızgın karşı almız dostlar.
1: Şundak dostlar.

0: Hoş ol Miramına. Dosturumuzda uçurlan mu kilovatı da. Şunun bilen yasınca okumuzdan uçur yitip kep de.
1: Şunda kani bir anlayılı ya.
0: Şunda kalaylı kani.
2: Yaşınızda teşkifimizde mu?
0: Kutlan.
2: Yolda turgan maklan hem misin talep kalemen? Haytasınızda anlayılı.
0: Buldu buldu ya bana.
2: Kapta şu an karşım bu otu da. Doktor hanımın oldu da. Boşur. Şun baldur bir yerimde. Bir adamı bir maşını sok. Sarı sokuyupu, çakuyupu. Sarı sokuyupu, çakuyupu. Aksula, aksula. Onun için ketti o. Şopur da olsa, cehadarlıyız. Alay, cehadar, ölçünü ilmiş kalemem. Yol gülgende. Şimdi bir asara kaydıken bu olsa. Aşı şopur mu? Dikkat kılamaya kaptı.
0: Dikkat çeçilip ketken noksaydı.
2: Dikkat kılamaya kaptı. Çakuyupu.
0: Buldu. Yasıncan dostumuz bana nakşıladın talep kıgaş hem de şu doktor hanı aldıdı yüz bergen bir katnaş ve kastın uçur bergen boptu.
1: Hmm,
0: buldu. Hem de hava ısıp kaldı neçi vakittin. Şuma toksiklet aydanıgan dostlarımız muş ert yaz gelişimler cıklap kaldı. Şu sebep tüktüm hem de o bu yol bölekleri de yol yığızları da bulup mu. Şu çok hiç katnaş ve kastlarını hem daim uçurtup durvatımız dostlar. Hem toksiklet ko kolaylık lakin hem kolaylık ko depla katnaş kayıtsı gırayı kımay muş kızıl çırakladın bösbütü duğan bu işler alay dikkat kılaylı onun dün başka toksikletle alamaz motorlu katnaş vasıtayı davatkan şopur dostlarımız mu muş yol bileklerden ötken vaktimizde bek ihtiyat kımayla dostla ilki minut skontan işledil adam ilki 10 hem signal çırakladım da tohta ilki 10 hem signal çırakladım da tohta yeşil çırak yanay depkağanda. Bazen on sol tarafımız

0: Şunda vaqtlarda bek oşar bulaylı dostlar. Bu şu toksikilatlarını köygen vaqtımızda adetkiden bir netçesi şu oşarlıkını östürüp yolladım bana aylı. Birbirimizgi yol bir aylı dostlar.
1: Şunda rahmet Yasincan sizden uçur belginizge.
0: Şunda devamlı diktiğiniz radyoda bulsun. Yeni uçurlarınızı kütümüz hep dursak. Ben bir uçur yollabdu. Nakşam koymaysızlar bu demigen siz ha.
1: Nakşam demigen de hem de paramız tüyümün
0: oğutuna. Şu.
2: Bu ben domini ingen adamın kütüle yedirken.
1: Sokul ketken
0: afşaydı. Yok hem de doktor khan aldı oğan ikinci okum derhal hem doktor khan'ı ekirdi oğay çokum. Hem de çoğun bir zahmı boğmuğandı çokum. Bu şu bizden ketibi kadımla çokum onun bir tedbir kılıp amal kılıp hem de iğir bir vakit iğir bir akıbet kep çıkışını aldın aludu çokum cümü. Hoş onda az dostlar bana programımız devamlı şatıdık yani devamlı nakşılardın talep kısanlar bulu da muş beytlerde başlamış birinci ikinci yıllıkla okuyuşlarını koyup verdik o da hemen yastıylarını digendeki yol bilekleri az daha tosluşlar buluvatkan buluşu mümkün. Uçurularınla özlük var mısın?
1: Şundak dostlar.

0: Hoş hürmet radyo anlayış dostlar. Anlayıp atkan Allah'a komolu radyo televiziya stansı Uyghurç Universal Radyosu'da bevasta anlatılıp atkan Anlayış Yaşlık programımızı dostlarımına talepler boyunca tuncu bulup Ali Can Aksop icrasındaki Bəxtli Qılar Mən namlıq nakşınımı huzur olan sunuğan bulduk. Hem de tüttal nakşımız qeyb qapdu yan eşkinç numurda Xal Murat Ömer icrasındaki Menin Yarım namlıq nakşı ba.
1: Üçüncü numurda Qamırdın Tursun Nurulğan Aydın Akşam namlıq nakşımız ba.
0: Onun başka törtünç numurda Dilmurat Mehmet Ali icrasıdaki Pana Eylep namlıq nakşımız mı ba?
1: Beşinci numurda Rozi Aziz Urulluğan Usul Pervanı Seyqatarlıq Müştöttal nakşımız kap kaldı.
0: Şunda Kaneon Dağsı Yokurku nakşıların devamlıqtırı da tallab tələb kısanlığa buludu.
1: Şundaq.

0: Hoşal Miran, şunda akılıp hem taleplerden birini uğurluyup etken bulduk. Hem de bugünkü şu yaşlar sahibimizde sahibimizde temimizin demeyip tutabiliyorum ha 5'e de.
1: Ha demeyip
0: tutabiliyorum. Aile keyfiyatı yakışı ailelerde dege mezmun bakken.
1: Ha.
0: Muşu ne dostlarımız gibi bir sunaylı ya. Kanda. Ha. Kanyon dağısı dostlar bu mezmunu anlığandın ki ki özellerinin təsirat göz kararışlarını hem biz bilen ortaklaşıcılarını kızgın karşılığımız organ supumuz FM 1079 devamlıq. Sizler için mülazimette dostlar.
1: Şuna.
0: Şunu bilen?
1: Abla Cakım'dan bir avazlı kuşur kep kaldı.
0: Ha, 700 değil yonda avalı. Tamam, tamam. Riyas
2: etkilerim. Sokunuza hayırlı iş bulcum. Ben programdaki en ahir 5. numarını için telef kılayım.
1: Usul pervanısını talep kıldık.
0: Şunda oldu buldu. Tapalığa kızıptı. Abla can kımlanın.
1: Şunda. Ona olsa mezmun dinkin şu talep orundaymış.
0: Hoş ne oldu? Hoş dostlar. Aile keyfiyatı yakışı ailelerde. Bir psikik mütəxəssisi məlum bir məktəbdə ziyarətdə bolğan. Həm də hər qaysı tərəflərdəki ifadəsinə aid gəvdilik bolğan 20 balının ailə uçurunu egilgən. Nəticədə 75% balının ata-anısının ümidvar və keyfiyyatının turaqlıq ikənliyini bayqağan. Şuna mütəxəssislər mündaq yekun çıxağan. Ailə keyfiyyatı yaxşı ailələrdə münəvvər balalarını texuma asan yetişdirib çıxqıl boludu. Köpçülük məlum ki, çoğun minədə bir tətur neuron bağ bulub, bala anısının kuçukıda, ya ki yenideki çağda anısının külgününü görse, o mu anısına ayışıp külüdü. Ameliyatı bu çağda balanın tətür neuroni rol oynaydıgan bulup, xudi aynaki qarğanğı oxşaş, bu mu bir xil masqadamlik effektten ibaret. Aksice anısı kapıqını türüp hapı yürse, balanın mu kebiyatı tövən buludu. Bir televiziya teatrda külgüncek buluş bir adam. Televiziya teatrda külgüncek buluş bir adamın özelliği. Hem içki kuzgatkuş küçü degen bir cümle söz var. Kim bu külgüncek adamını yakışık görmüşsün? Çıkışkak adam birer meselege yolukkanda her daim etrafıdakilerinin yardımına yarışıdı. Bana bu onun işlep çıkarış küçü. Durgun kişiler külüşki şart getirdi. Hoşalınarlık iş bulganda andın külüşki rehtep karaydı. Ama menin nervi alımlarının karşıca hiç kanda hoşalınarlık iş yüz vermegen takdirdi mi? Siz külsünüzle çoğun meniniz dopamin acırtıp çıkardıken. Sizden energiya çastotunuz küçük.

Gülgünçek bolsa balanın özü bolgan işençe aşıdı. Mən bek münevver, şuna anamın çekirden külk dökülüp durdu dep oylayman. Eğer ana her günü kapıqan muşu yürse balanın özü bolgan işençisi bulmaydı. Her daim mən naçar boğaşka anam hoşal bulanmaydı dep oylaydı. Bir mehel külüş iktidar, bir ömür külüş kabiliyet. Eğer ana külgünçek bolsa inik ki o kündülük durmuşta en tayin ümit var bulup etrafıdakilerge her daim aktif energiye ata kılalaydı. Bazıla biz okşaş işgi yolukkan tursak nemişki bazıla yani hiç iş bulmağandak yüreği verildiğandı o daydı. Çünkü ulanın fikir yolu uçuk, ula yolukkan işgi karab pozisyasını özgertip şu işlerge maslaşalaydı ve onu doğru bir taraf kılalaydı. Mesela işgi ana birli vakitte işgi mağıdı. Yerim yolu kagende tüyoksuz katı yağmur yığıp getirdi. A anının keyfiyatı şu haman bozulup ağırıngan alda. Acep bizar buldum. Küllük amıgan vaktimde de yağmur yağamdıgandı dep oylaydı. Bir anı bolsa bu işgın ayeti doğru nazarda karab. Menin ciddi ahvalgı taqabul turuş iktidarımını sınaydıgan vakit geldi mi kandak? Bunun gümü amalım ba degin içe yol boyudaki magazinge girip küllük seti bilip hoşal keyfiyatta işgı bardı. İşten düşüp öyge kaytkanda A ana ettigendeki açık

Ben derhal güldük seti bilip yağmurda kılıç azabıdan kutuldum dem. Ettiğen ki yağmurda kılıç vakasını sözle pegendinkin tamakka tutuş kalıdı. Manı bu perak. A ana hemmiştin ağrınıdı. Bekardın bekar balısını ayıplab balının kalbine azar beyripli kanmay onun da mu pas baletini şekillendirdi. Bu kıldaki ailede çoğun boğan balada meselini hal kılıç iktidarı ve hemkarlışış ruhi bir kadar tüven buludu. Bir anı bolsa dəl əksice, onun balısı anısı qoşaş qiyinçiliği yoluqanda əmişə qiyinçiliğini həl qılış üstü de izdinidu. Amal tapqanda özünün naidi tələylik kəlikidən xuşbuludu, asallıqca qiyinçiliği baş əkməkdu. Şuna hər vaxt külün, külsünüz teximi çıraylıq olub getsiz, külsünüz turmuşunuz teximi onuşluq buludu. Ən mühimi, sizin külkünüz balınızğa özü geçinidiğən, özünü qədirləydiğən, özünü qudret tapquzluğan ruh ata qılalaydı.

0: ya mehir muhabbetin ayırıp koymaylı.
1: Şunda. Bolup ma şu keyfiyatımız bek kılıqı bek davalgıp turgan ahval astıda. Balla bunu bilmeydi de hem de çoğunluğa hem de bir karap bilip bulumuz sel küçükerek hem başlamış onun balları okuyasa hem derhal o çıraylarımızdan hem de bir hapıla vatkallıkımızdan ya ki kandadır sırtta ya ki hizmet sebebiden hem bire köğünsüzlük bu varlıkını hem bulamda karap iskip bulanmasızlık mümkün.
0: Ha-ha.
1: Bulup maşında vakitlerde hem başka vakitlerde o onda bir kabak adın hem hapıla kaldığı anşılığa o bek köp uçurmaydı hem de. Aşında bir hedidin ziyade kapılıp nurgun hem çoğunluğunun dünyası derhal işler buludu hem de. Bilip bilmeyi kapılıp kalıdığan, ötüm yerilgı dek olduğum gibi bugün deydiğen işler bir işler bulup kalan vakitlerde. amal bağımı şu balla bilen bir vasıtaylıkı bilen uçuruşup geliştin ya ki ballağa aşı sırttaki kapılıkımızdaki değerini çıkardığan destek kılıp balalarımızga kayıp balalarımızdan bir kadın bir kadın balalarımızdan mı keyfiyatını düşürüp koyduğun, deli gazarı bırıp koyduğun aşağı malba kınmayla dostlar. Eğer hem keyfiyatımın aşına bu kalan külür bozsa hem de sel sırtladı, sel yürüyüp bire meydan mı da ilki adam sel tehli gidek bir hareket kıvasını mı ilki kapılıkla unutulup kaldı o açıkla çıkıp kaldı o ya ki köylümüz tatkan bir hayat onuş bileşimiz ne dost buraderlerimiz izlep azırak bir içimizdeki ilki açıklarımız ne sel böyle sözlep eğitibilip hem ya ki bamız öydekiler geminde hey nerede dostuz balı öydü mü ha öydü olsa pes düşün ha o televizor körüp dursun ya telefon oynayıp dursun siz deydiğen gebba dep koyup

0: Şimdi sırtı taşlıken pullarımız bağlan o terbiyeleşlerden ünümü minin cemdi. Yakşı taza bir ünümü bulmaya geliş mümkün de oyladık bu. Hoş dostlarım da olsa bu mezmanı anlığandın ki özellerinden tesirat göz kararıştırılan her vakit bizimle ortaklaşanlar buludu mu şu bir saat program vaktimizde. Bizim organ supimize hem şu bir saat bir vasıtanlık program vaktimizle için bu lazım etti dostlar. Hoş onda olsa nakşılarımızdan yani kanı öp gitti. Dört tane nakşımız battı ya. Devamlık urullaydı ondan sonra.
1: Şuna kılaylı. Hem de ikinci olup ablacak kamerun kalbi boyunca Ruz Eziz urulluğun. Sol pervanısı onu vetkeye yendi. Şunda o vandı.
0: Tapan kızıp durgan he. Mealedeki o baton iş bilişlemiş durup yığılıp oyladı. Oyladı meşrep oynaymış. Tep saklamadı da. Ondan sonra yeni dostlar. Hem de beşinci numaradaki yani Ruz Eziz icrasıdaki Usul Pervanesi namlık nakşını huzurunla sunaylı.

0: Hoşal Miranda olsa, nakşlarımız diye devamlı taleplerini uğurlayalı ya.
1: Şuna kılayla, hem de kapkağın nakşlardan ikinci numarada Halmurat Ömer Uğurluğan benim yarım.
0: Üçüncü numarada Kamerdin Tursun icrası dedi ki, aydın akşam namlık muğnakşa bu
1: he? Ha, doğru. Dördüncü numarada Dilhumar Mehmet Dil Uğurluğan Pana ile Patarlık Müjüştal nakşımız kapkalı ya.
0: Ne, onda olsa talep kılışını oylaşı vatkan dostlarımız vakını çın tutaylı cümle. Bir dem toşup kalıdı vakit.
1: Ha, şunda. Onda olsa nakşıların aç toluk toluk anla buluş üçün tez tez zorundaylı bizim ha.
0: Hoş.
1: Hem de çok nakşıladım anla vattığımız aşı. Aydın akşamı nöbet yap kaldım değil mi?
0: Aydın akşam. Bulduk hani onda olsa Kamerdin Tursun icrasıdaki Aydın akşam namlık nakşını dektanlığa usunumuz yaktırıp anlığa istedi dostlar.

0: Olay. Hoş, mana şunda akıllı taleplen birbirlep urulu avatımız pana aylep namlık nakşını manlap olup hem de en akırk bir taleplen urulu biteyle.
1: Şunda akıllı ile kadem Sakal Murat Ömer ustaz urulu işi da benim yarım huzurumla da.

0: Milletler İttifakı Terakkiyatının Ultesi, Her Millet Halkının Can Tomori.
1: Hoş dostlar, bana programımızın vaxtımı toşup kaptı dostlarımız. Hayır, hoş değil. Bugün programımızın muhariri Almira Samet.
2: Nasıl muharir Aykız Ahmet.
1: Nazaratçı Amina Muhammed.
2: Program riyasetçileri Abdüali Mutalip ile Almira Samet.
1: Hayır, hoş dostlar. Ondan sonra ayet edik programımızda görüşkice. Aman bu gaysla.
2: Hayır, hoş.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli. Tüketeyli.
2: İki dostla, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kavupu bak.
3: Torğu bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakşı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını koldam, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
1: Beycin vakti saat 19.
4: Milletler İttifakı Terakkiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ahletni halgınç taşlamak, doğru cayığa koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
5: Ey mama değme, ma aldımdık adaş ne madak mamaydı kandı. Ey yol yine tosuldu bana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınaklığa duş gelisiz. Abdumobil heydigen de aldırak sallık kımman, çeçilman.
5: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay tez rak edip götüp et etçü.
3: Her dakikada, her kıl tallaşkı duş gelisiz. Abdumobil heydigen de taleysinaş psikikisi de bulman.
5: Seperge çıkkanda bir hatarlıkını birinci oranına koyun.
3: Özünüz ve

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Hürmet radyo anlıkçılar çüştün keliğinle hayırlık olsun. Hayırlık sefer katnaş kızı klinisi programımızı yaptırıp anlaşılanı karşılayalımız. Ben riyasetçi dostumla Ahad Abdurrahim.
1: Xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyası proqramımızın aziz anlıq uçuları müşaqdanla xeyirlik bulsun. Mən riyasetçi dostumla Almira Səməd.

0: Dostlar bizim bu programımız her düşenbe günüden cuma günü gece düştün kim Beijin vakti 7'den 8 bit 1 saat bir vasıta anlatılıdı. Bizim bir işin organı süpümüz FM 179 1 saat program vaktimizde sizler için mülazım etti.
1: Şunda anlıqçılarımız bu 1 saatlik bir vasıta anlatış vaktimizde bizden bir işin organı süpümüz FM 179'a özür git vatkan yol bilekledi. Yol katına şahvali onun başka may kaçılaş kaz kaçılaş punktlat kehvalladın dostlarımızı haberdar kılışını. Punktlat kehvalladın dostlarımızı haberdar kılışını kızgın karşı.

0: Polat dostumuzu karşı almaz. Polatça Muştap'ta 4. başlangıçtan aldı yaşı yok. Rakhya yolda meni ötüp diken tok dostlanmış şeylerde sel maşın yakamacak gelcimi segin alçırakla da. Rahmet. Tamlı kuşurlan kütümez Polat.
1: Onun başka yollar kedi vatkan dostlarımız mı? Özanla kedi vatkan her kaysi yol bilekleri gaz kaçılaşı, may kaçılaşı pınkıtlarının ahvallarının bizden şu nakla anlayışlarımızın haberdarı kılışınlarının kızgın karşı almış. Gerçi yollar avam bozma, tamamlı kuşurlan. Evet anla dostlar.
0: Şundak. Şomdan cüretcen dostumuz bana halık yolların ait ravan diye uçurun yollabda. Sizge mi rahmet?
1: Tamamlı kuşurlan kütümüz dostlar.

Programımızı devamlaştırıyoruz. Dostlarımızdan devamlı uçurlarını, taleplerini yollayışını kızın karşı almış. Ve işin organizasyonumuz FM 1079'lar için devamlı mülazimette. Ahmetcan dostumuz yeni bir taleplerini mu evet tuttu. Muşu kumul küylerden şeyde durun. Yeşim namlık nakşını anlığan bu sahriye seçil edip tuttu. Bu nakşını mı çıkıp da iyi yakıp koyduk. Ondan olsa muşu nakşı huzurunla bulsun.

0: Onun başka ablacan dostumuz Tianşan garibi yolu bilen Tianşan cenab yol kesken signal çıraklardan uçur yolu yaptıken tok şikil yol bölükede maşallah asasen askercimi dostlar yollara bana.
1: Rahmat dostlar, armağa istedim onunla uçur onların gittimiz.

Yeni davamlı uçurlar kevatıdı. Dilşatcan dostumuz, işçiler bazarının aldıdaki signal çırahtan uçuru yollap diken tok dostlar devletini güllendiriş. Şimali yolları dağmışız. Signal çırahtan kısa bilek dostuş bakacağım o. Rahmet.

0: yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Junghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jungo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
2: Jonghua milleti ortak gövdesi enini müstehkemleş asası liniyasını çın tutup, Jongochi zaman vilaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
3: İcdimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
4: Tez yollanmanız geldi. Efendim basılkınız geldi. İmza koyup elime ulam. Alimen.
5: Kaslayman.
4: Alimen.
5: Kaslayman. Alimen.
4: Kaslayman.
5: Alimen.
4: Kaslayman. Oy, ehliyat tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
6: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sınınca ulan ne gibi gidiyor hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek köğül bölüp koyun.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bir eyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgal şurup, güzel yanı turmuştan ortak behirin eyli.
8: Kanunçuluk ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini koğdaylı.
9: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, batıranı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletinin üniversiteki de yenilik yaratıp, devletinin üniversiteyli. İlim penli kızgın sayıp, ilim penli hürmet kılaylı.
3: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş enimizini östürüp, aile elektr saymalarını doğru işli deyli. Öğüdün çıkanda su, gazını etip, toktun ayrı vetişke tekişlik üskünlerini toktun ayrı ve deyli. Medeniyet güllense devlet güllenodu. Medeniyet güçlük bolsa millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp, ocuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngdıraylı.
9: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelinişte hem Adem'nin mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
3: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
4: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık savaşları.

0: Kadirlik dostlar, Qulmul Radio Televiziya Stansiya Uyğurca Universal Radiosu'ndan alınış beri vatımız. Ana vatqın ana stansiyamızdan bir vasta anıltılı vatqan.
1: Hayırlı sefer katlaş kızı klinisi programımızı anlatışımızda devamlaştırırız dostlar. Bizden veyşin organ süpümüz FM1079'lar için devamlı mülazımatta. Zanla keti vatqan arkayışı ol bilekleri arkayışı gaz kaçılaşmayı kaçılaş banklarının ahvalardan. Biz ne? Şundakla anlatışlarımız ne? Şoför dostlarımız ne? Haberdar kılışınla kızgın karşılarımız.
0: Şundakmış, şunun bilen Turguncan dostlarımızdan uçurlar kepti.
1: Ha, iki Turguncan mı kepti? Berle Turguncan kem bu. Obdan kaylan.
0: Köpçelik zaman yetkiz koyayı depti.
1: Ha, onda mı tefe kepti avadan?
0: Nereden yollup?
1: Kaç mektep dokan mı?
0: Mışe dokan mı?
1: Köpçelik zaman derdi de kepten tüncağın dışım. Edgen tedariyem alım etken mi?
0: Özlemiş kılıp aldım on kez.
1: İcariyetle şokulun sırası.
0: İcariyet kovanı mı? Şu bizim anı mektibimiz bu ama 11. oturunu aldı da uçur yollaptık ya dostlar. 11. oturunu aldı da iyi signal tarafta ma signal tarafı şu dostlar şu erken. Turguncan'a uçuyoruz rahmet de.
1: He onun da başka şart signal tarafta mı? Maşın yakamayacakken he? Turguncan'ın kayırılıp tam şey götüp yendir paşı resimi öğretip de. Eşi rahat bağlı çıkan yolun işte maşın yakamayacakken dostlar.
0: Bolu rahmet dostlar, onda o sarımı kayısla devamlı kuşurunlarını kütümüz tövendemdi. Yasin Can'ın talepleri bu içe yasanmayı kelgen namlıq nakşını huzurunlarla sunumuz. Yaktırıp anlı kayısla.

0: Dostlar, xeyirli səfər qatnaş qızı xiləniyisi proqramımızda davamlaşdırıq altımız. Bizim ve işin organizmimiz FM 179'lar için devamlı mülazımette. Bizim de gidiyor kan her kaçı yol bilektirir. Her kaçı gaz kaçılaş, maya kaçılaş. Bu kitabın ardından biz ne şundakla anlaştırmamızın haberdar kılışınlarını kızgın karşılığımız.
1: Şundak. Ona olsa dostlarına uçurdu ve taleplerini kütgeç tayarlayıp gelen mezmunu yetkiz olayı değil. Sual.
0: Cevap.
1: Yokur sıratik yolların için yurt iştirakları bulmaydı. Bilmeyim adam.
0: Yok mu bilme?
1: Ya bilmeyme de ama sözlepirme.
0: Ha bilmeyme. Onlarla anlaşılır. Ben mecburi bilmeyme de gözlerse bilettim ben.
1: Siz de varsanız bu mevdu mezmonu yetkizgenden ki paydası yok hop kaldı. Ben bir kolluk düşendirpirme sizle gideceğim ama.
0: Düşünüş tıkırıp özünüzü düşünüp okuncuma. Ha. Çok memnun haber yok. İğizli çıkartmışsın.
1: Da olsa hem yana haberlendirip başladım he. Dostlar kulak mı yedi olsun. Hem de yukarı süratli yollarda nem için yurtuş çırakları bulmaydı. Hemimiz gibi malum adetki yollarda adeti yurtuş çırakları buludu. Ama yurtuş çıraklarından yurtuş önümü ancı yukarı bulmaydı. Onun üstüge kayıtkan nur, asalı yol yürüvatkan şoförlerinin gözünü çantı ütüdüğün boğaşka bazı katnaş belgeleri yol yakıstaki körsetküsüzlük ve tuzluk belgelerini ancı inik perihlendirgül bulmaydı. Yokur süratlik yolladı katnavatkan abdumobilla bir kadar köp. Abdumobil sürati tez boğaşka, eğer yurtuş çırakları şoförlerinin küzdüş iktidarıga təsir kösetse asallı katnaş ve akaz kelip çıkıştan saklanğıl bulmaydı. Şunun üçün yokur süratlik yolladı pekat may kaçılaş ponkiti, remote kılış orni, kontrol kılış uyu katarlıq yol bileklerden başka, başka oranlardaki yokur süratlik yolladı adette yol

0: Mana qadirlik do'stlar, programımızdan vaqtim tushib qopti. Bugün programımızı şeyde axırlaştırmız.
1: Şunaq bugün programımızı yoqtirib anlığan yaqından avaz qoşqan hammalarga rahmat do'stlar, mağaysizlar.
0: Bugün programdan muharriri Almira Samet.
1: Mesul muharrir Ahad Abdurrahim.
0: Nazaratçı Dilşat İsmail.
1: Program riyasetçileri Ahad Abdurrahim bilan Almira Samet.
0: Xayr xoş dostlar, hadi programımız görüşelim.
1: Xayr xoş, aman bulaylı.

있으면 고야시가 마그랜드 갱 아시칸다 가을레일리스 보렉랩 에칠라라 Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzellikine çömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormandaki

0: Egiz tog'daki ko'lni o'rab turdi. Baxt. So'simrang gul chechaklar berar go'zal umidni. Yeshil kelgusi hamro kumushrang orzuga. Shamol va quyosh nur berar shaharga. Tabiat sog'isidan turmishimiz kirdi sherin tamga. Tianshan'nın janubi ve şimalıda. Cemi mevcudat çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Jonghua milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Jungucu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
2: Bexatarlik engini puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish xatarining oldini olib, bexatar ishlab chiqarish xavfini tugataylik. Bexatarlik yo'lini egilib olmaylik, to'sib qo'ymaylik. Jiddiy ahvolda tarqoqlashish bilimlari va mahoratini egilib, bexatar ishlab chiqarish mudofaa sifatini mustahkamlaylik. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, ayoblik yo'l

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanların göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hemen yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
4: Beijing vakti saat 20.
5: Hürmetlik radyo almakçılar. Çongkane teşvikatı programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cankar. Radyo almakçılar. Biz bu kadınlık programımızda Halık Gezdiye Obzorçisi'nin Baş Huyci Xi Jinping'nin 20. Növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti 5. Umumi Yığını Tıkılgan Muhim Sözden Ruhini Öğünüş İzçillaştırış Doğrusu'daki Partiya Merkezi Komitetinin Muhim Tedbir Oruluşturumlarını Tekhimi Kaddi Küçük İzçillaştırayla Emelileştirayla Mozolog Obzorunu anladığımız. Sosyalistik zamanı birleştirişini asası cihetlerin işgaşırış asasını pıhtılaydıgan, umumizde küçeydiğen aşkışlık mezgelge kadem koyganda, kanda kılganda partiya 20. Növetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığını da tüzülgen ulağvar planlı reallıqı aylan durguldu buladı. Tarih ve emeliyat bizge şunu uxturdu ki, bunundaki aşkoş partiyada. Aşkoş partiyanı umumizde katık idare kılıçta. Partiya Merkezi Komitetinin muhim tedbir oruluşturmalarını tekhimi kaddi küçlük izcillaştırış, emeliyleştirish, okuhna tekhimi ilmi ünümdeki alda tüzüm kapsigi solaş. Çeyreklikke karıştırış görüşüne tekhimi sagiklik bilen kaddi olgasıl getiş gerek. 20. Növetlik Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti 5. Umumi Yığınıda Başuji Xi Jinping Partiya ve Devlet İşleri Terakkiyatı Umumluğu Stratejik Yükseklikte durup, tekhimi yukarı kılık, partiyanın umumyüzlük katık idare kılışını olgasıl getip, 15. 5 yıl mezgeledeki nişan vazifelerini işgaşırışını güçlü kapalet bilen teminleş üçün stratejik oruluşturma kıldı. 15. 5 yıl mezgelede devletimiz terakkiyatıda stratejik fırsat bilen xavf xatar, xiris teng mevcut buludu. Eniqsiz, mölçerliksiz amıllar köpüydü. Vazifa qancha müşkül, boran çapqın qancha küçlük bolğan yeri, partiya merkezi komitetinin merkezlik bir tutaş rehberliginin aşkışlık muqimlaştırgıç bolu iştek rolini şunca cari kıldırıp, emelileştirişini qatlıq tutadığan icra kılış küçü arkalık terakkiyat teşebbüskarlık hukukunu ilgileş gerek. Partiya Merkezi Komitetinin muhim tedbir oruluşturmalarını izcillaştırış, emelileştirish, Partiya Merkezi Komitetinin nopozi ve merkezlik bir tutaş rehberlikini qoldaşdiki tüp talep. Şundaqla partiya ve xalq işlerinin üzlüksiz terakki qilib ilgirileşidiki muhim tarixi tecrübe. Partiya 20. Növetik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınıdaki

Başucu Xi Jinping her derecelik partiye teşkilatları ve kent partiye azaları kadırlığa inik talepini oturuğa koydu. Mesuliyet duygusu, devletinin çoğun işini köngülge püküş, daim gemide buluştak ihtiyat bilen iş görüş bulup, öz orunda öz hizmetini oylaş, öz mesuliyetini toluk adaklıştığını ibaret. Buruş duygusu, tarihinin küçük ulaş kaltikini ötküzveliş, yeni imtihanlı bir iş yolu da yakşımınıştaki katli iradı bulup, köngülde gayi buluş, kalepli devlet buluş, zimmede buruş buluştığını ibaret. Biz partiyanın asli maksadını öz maksadımız kılıp, partiyanın burçını hayatımızda bilip, varlık akıl parasitimiz ve küçümüzni partiyanın merkezi vazifesini işğa şuruşğa mücessemleşimiz gerek. Qat'iy türde harekette yaxşı körsetkichilerden, yaxşı emeli işlikçilerden buluşta toğra siyasi netice karşısında turguzuş ve emeli körsetiş aşkuş. Komünizm ulavar gayesi ve cüngoce sosyalizm orta gayesinden iğip ketti mi, ketmedi mi? Candil bilen halık üçün hizmet kılıç tut maksadiden çetnep ketti mi, ketmedi mi? Partiyanın Luşen Fongren siyasetleri ve Partiya Merkezi Komitetinin muhim tedbir kurulaştırımlarından yırakılıp ketti mi ketmedi mi? Devlet ehvali ve öz rayonu, öz tarmıkının emniyetinden ayrılıp kaldı mı kalmadı mı? Partiyanın burcu ve vazifesini çıkışırışına çıkış kılıp, özümüzün ideyesi ve hareketini daim tekşürüp dursak, ondan bütün zihnimiz bilen, cüngoçi zaman vilaştırışını algısıl ciddimiz bilen, cüngoçi zaman vilaştırışını algısıl ciddetlik cevap kağızını tapşıralayımız. Partiya Merkezi Komitetinin muhim tedbir uğurlaştırımlarını izcillaştırış, emelileştirış, partiyanın siyasi intizami ve siyasi kaydısının asasi talibi. İntizam teşürüş, revizya organları üçün etkanda 15-5 yıl mezgeledeki nişan vazifelerini işğa şuruşunu çöğredip, siyasi nazaretçilikini çoğunkor ve emeli işlep, konkretlaşkan, delce aydı boğan, daimlaşkan nazaret kılış teşürüşünü küçekken de, çoğun partiyanı umumizde katık idar kılışının siyasi yetekçilik ve siyasi kapaletik rolüne tekimi yakşı cari kıldırgılı bulundu. Başucu Xi Jinping mundaq ta'kidladi. Her qaysi joyla, her qaysi tarmoqla amaliyotiga birlashtirib, partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rinlashtirimlarini izchillashtirish, amaliyotlashtirishga doir unumli usul va yo'l ustida istoydil izlanishi kerak. Bu haqiqatni amaliyotdan izlash, sharoitga qarab ish ko'rishning ichki talabini to'liq namoyon qildi. Masalan, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish to'g'risida partiya markaziy komiteti sharoitga qarab ish ko'rishni qayta ta'kidladi. Bazı cayla ekimga karğul açığa geçti. Başkalarının özek işliğini görüp özümü işildi. Başkalarının yeni üşkal kesip bilen şoğullanğalıkını görüp özümü arkada kalışını halimedi. Hatta emliyetiğe karamay en-envi kesipini töven derecelik kesip, vaxtı ötten kesip de bilip adıyla çekinip çıxdı. Bula bizni şundak agahlandırdı ki, emeliyleştirişine tutuş öz rayonu, öz tarmıkının emliyetinden ayrılgan haman asallı şekli özgürüp getidu, kayıp getidu, asallı şekli özgürüp getidu, kayıp getidu. İcra kılış doğru bulmağalıktan eks önüm payda akıp koydu. Yeni memleket boyca birlik gelgen çoğun bazar kuruluşunu çoğunkur algısıl ciddişinin misalga ilişki buludu. Yakın kıyıladım uyan, memleket boyca birlik gelgen bazar ve adıl rekabet kitosalgı bulgan belgileme ve usulladan 4218 merkezlik tertip kisilindi. Lekin karhanıla rekabetti, hükümet bir tutaş seti biliş, xeridar çakırış, yerlik sodiger çakırıp merdak gelip kılış katırlık sahalede yenili memleket boyunca birlik gelgen çoğun bazar kuruluşuğa tosalık baladığan boğuk nokta, tosuk noktalar mevcut. Umumiyet inini müstehkem turguzup, yerlik korukçılık ve bazar bölünüşünü katli tüketkendiler, ondan devletimiz terakkiyatının yeni kuvveti, yeni özellikini üzüksüz yaratkılı buludu. Partiya Merkezi Komitetinin muhim tedbir uğurlaştırımlarını katli türde küçük izcillaştırış, emelileştiriş bilen, hizmetlerini icadi kanat yaydırış zidiyet dikemez. Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırımları, mevkani bütün memleketin terakkiyat umumiyetine koyup tüzülgen bulup, umumiyüzlük, umumluk, yöneliş karakteri giyige. Mevkani terakkiyat emeliyetine koyup, emelileştirişini icadi tutkandıla, ondan Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırımlarının emelileşip, yıl statışıga hakiki kapalılık kılgılı buludu. Erkanda hizmette hakikatini emeliyetten izleş, emeliyetten çıkış kılış gerek. Başkalarının tecrübesinden ölük aldı paydınlış. Yokurunun vücudini şöbet köçürüp gelişten katlık sakınış gerek. Her kaysı cayla, her kaysı tarmakla bütün memleket umumiyeti karab iş görüş, vakit karab iş görüşge ehmiyet berip, hizmetlerini icadi kanat yaydırıp, en ahırkı ünümden Partiya Merkezi Komitetinin tedbir belgileş muddaası, siyaset esli maksitigi maskelişge hakiki kapalatlı kılışı gerek. Çoğun kadem bilen 15-5 yılga atınıp, yolda Xi Jinping yadırolukdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrapıga tekhimi ziş uyuşup, Partiya Merkezi Komitetinin muhim tedbir uğurlaştırımlarını tekhimi katli küçlük izcillaştırıp, emeliyleştirip, kalip ve küşünü mücessemlep, her bir lauşangwen, lazı kovulanı boysundursak, biz çoğun galbiden yeni galbiki kırıp mağalayımız. Örmelik Radyo Anoğucu'la, tövende Şinhua Agentliği muhbirinin, başın iş yılıda Partiya'nın umumizde katlık idar kılışını uğurlaştırmak ağında başucu, 3 tekhimini takitildi.

mavzuluk makalasını anlatımız. Birinci ayının 12. günü üçtün buran başucu Xi Jinping, 20. növetlik merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti 5. umumi yığınında mühim söz kıldı. Sözde ötken bir yılda partiyanın umumizlik katık idare kılıçlı kolu keltürülgen körünerlik neticeler toluk muayyelleştirildi. Sosyalistik zaman yuvilaştırışını asasi cihetin işgaşırışının aşkışlık mezgili közde tutulup, tekimi yukarı ölçem, tekimi emeli tedbirle arkalık partiyanın umumizlik katık idare kılıçını algısıl citip, 15. 5 yıl mezgiledeki nişan vezipilen işgaşırışını küçük kapalet bilen temilleş üçün istiratiyelik uğrulaştırma kılındı. Bu Şincan'da kızgın inkas kozgıdı. Köpçelik mundak ardı. Başucu Xi Jinping'in muhim sözde vaziyat umumizlik ilgilengen, nezer dair iskan, ideyası çonkur, mahiyetlik mezmonu mol bu umumizlik katık idare kılışını ve çeriklikke karıştırış görüşünü çonkur algısıl cidişini tüp kolanma bilen temelidi. İşkini tikleşten halkılgış ehmiyetini çonkur özleştirip, işkini kovdaşını katli işgaşırıp, partiya merkezi komitetinin muhim tedbir uğrulaştırımlarını tekimi katli küçülük izcillaştırıp, emelileştirip, okuhni tekimi ilmi, ünümlik alda tüzüm kapsigi solap, çeriklikke karıştırış görüşünü tekimi segeklik bilen katli algısıl cidip, katli tavrenmey partiyanın özlük inkılabını çonkur algısıl cidimiz. Yolda Xi Jinping yadrolukdaki partiya merkezi komitetinin merkezlik bir tutaş rehberlikide 2025 yılı partiya istili, paklık kuruluşda ve çeriklikke karıştırış görüşüde görünerlik neticeler kolga keltirildi. Abdunum Rayılıq partiya komiteti, partiya mektibi, memuriyet çöyüyeni, partiya tarihi, partiya kuruluşu okutuş tetkikat bölümünün muavin müdiri, docent Maci Çangmındak dedi. Partiyanın başkuruş, partiyanın idare kılış, kancı ünümlik boğan seri, ıhtisadi, içtimai terakkiyatını kapaletlendiriş, şunç küçük buludu. Mengü davamlaşılgan segeklik ve katilikini davamlık saklap, tekimi yukarı ölçem, tekimi emeli tedbirle arkalık partiya istili paklık kuruluşunu ve çeyreklikke karıştırış görüşünü çoğunkurlaştırıp, yukarı süpetlik partiya kuruluşu arkalık, yukarı süpetlik terakkiyatı yetekçilik kılıp ve kapalatlık kılıp, doğrusu istil, doğru kepiyat arkalık iş kılıp, netice yaratıştaki kudretlik hareketlendirgücü küşünü mücessemleyimiz. Başucu Xi Jinping mundak görsetti. Her kaysa cayla, her kaysa tarımakla emeliyetiki birleştirip, partiya merkezi komitetinin muhim tedbir uğrulaştırımlarını izcillaştırış, emelileştirişki dair ünümlik usul ve yol üstü de estaydil izdinişi gerek.

Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız. Hürmetli radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşılmalarına karşı alınız.

0: 2026 yıl 5. ayının 11. günü, Düşenbe. Avallı hava rayığı nazar selip bakaydı. Bugün keçidin ayet gündüzü geçe Şimali Şincan'ın arkayız çayları ve Canobu Şincan'ın garibideki dağlık rayonu Kumalı Şehri Katarlık çaylarının kısmen rayonlarda azırak yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe karı yağmur yağıdı. Töbün temperatura 10 Celsius gradus, yukarı temperatura 14 Celsius gradus buludu.
0: Şimdi bu gidinki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Çün Şavcan, Nahiye Şehir Rayonlarının Partiye Hükümet Baş Vezibideki mesullarını terbiyeleş, işkinç kararlı kurusunda ders ötkende, iktidar kabiliyetini hakiki özdürüp, ıslahat, terakiyat, mukumluğu pıhtı türtkü bulup, sosyalistik zaman birleşken Şincan'ı cesaret bilen kuruş gerek deyip tekitledi.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupisi 2-nji türkümde ammı paş kılgan 42 deyiloni Avtonom rayonunun bejirişige tapşırdı.
1: Jungunif Tabigas Grohi,

Törgü koyup öz emeliyetini mevka kılıp objektif kanuniyetki emel kılıp rastçıl emeliyetçil buluştu. Çın turup közgü asançıl kılgan töhpü bilen yoşurun neticinin münasibetini yakşı ilgilep hizmetinin ızıçıllıkı ve mukumluğunu saklap tamçı su taşını teşkendek uzakça boşaçmaydıgan kayserlik bilen 15. 5 yıl mezgiledeki nişan vezipelerini hakiki emeliyleştirişke türtkü buluş gerek. Çinşa hocam bunlarını tekitledi. Yeni terakiyet ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızçıllaştırıp cemiyet mukumluğu ve ebedi eminlikten ibaret hizmet baş nişanını için puhtu tutup Cumhur Millet Ortak Gevdesi inanı müstehkemleşti. Asası liniye kılıştı için turup partiye merkezi komiteti Şincan'ı belgüle bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlem terakiyet bilen bir hatarlıkını teyhimi yakışı bir tutaş planla ıslahat, terakiyat ve mukumluğunun türlü hizmetlerini bütün güç bilen yakşı işler. Mukumluğunu baş urungu koyuştu baştan ahır çın turup terörlükü karşı duruş, mukumluğunu koğdaşını kanun çıllaştırış, havip hatar, yoşurun havipinin aldın eliş ve onu tügitiş mekanizmini mükemmelleştirip, cemiyet katlamında bir fitin aldın eliş tizginleştini küçeytip, besilip kalgan erziyet değil olurdu tügitişini pahalı kanat yedirip, cemiyetini idare kılışının ilmileşiş, kelipleşiş, denleşiş seviyesini üzliksiz östürüş. Cumhur Millet Ortak Gevdesi kuruluşunu puhta alık sürüp, ortaklıkını küçeytiş yönelişi boyunca milletler hizmetini yakışışlar, kalipten itiraf kılışını küçeytişine nişan kılıp, Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışına alık sürüp, dinli, sosyalizm cemiyeti gibi uygulayışka faal yetekler, milletlerinin kendi ölemde arılışı, almaştırışı, yuğurluşu, birlikte iştifaklaşıp güreş kılışı, birlikte gülünüp rabajlanışını ilgir sürüş. Nahiye iktisadının yukarı sıfatlık terakiyatını tizletip, nahiyelerde türü kesip, halkını beytiş kesmeni zor güç bilen terakki kıldırıp, yukarı seviyelik sırtkı içi bitişini üzüksüz kengeytip, özgüçülüge roşan, farklılık terakki kıldırgan, evzellik arkalık özara toluklaydıgan, güllep yaşnagan nahiye iktisadi yetiştiriş. Partiyanı umumizli katkı idare kılıçını çoğun kuralı sürüp, nöbet almıştırış hizmetini tertiplik yakşı işler, asasi katlan teşkilatı ve kadırla koşuğunu kuruluşunu küçeytip, pat, talepçen buluş töven çekini çınsakla, çirikliş ki pitin almaydıgan, çirikliş elmeydıgan,

0: üstün ve çiriklik meselesini merkezlik tüzeşini sıcıl çoğunkurlaştırıp, stil duruz, keyfiyet toğır bulgan, siyasi ekologiyeni tırışıp, berpa kılıp, nahiyenin yukarı sübetli terakiyatını küşlük siyasi kapaletki iyi kılış gerek. Vanglin Kursk'ı riyasetçilik kıldı.
1: Hazır merkezinin ekologiya muhit qo'dish nazoratchiligi davomlashmoqda sahibimiz bo'yicha anlatish beramiz. Stansimiz qabri. Abdulim rayon bugun merkez ekologiya muhit qo'dish nazoratchilik 7-chi guruhsi 2-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtliq diqqat qilingan ichki deloni o'z ichiga olgan ammo fosh qilgan 2-chi turkumdagi 40 ichki deloni topshirib oldi. Buning hammasi telefonda fosh qilingan. Bu 42 delonun 25'i Ürümçi şehrinin, 5'i Bayonglu Mongol Abdunum Oblastının, noktalık dikkat kılınan delo 1, 3'i Sancıkuysu Abdunum Oblastının, 2'si İli Kazak Abdunum Oblastının, noktalık dikkat kılınan delo 1, 2'si Aksu Bulayıdının, 1'i Tarbağatay Bulayıdının, 1'i Karmay şehrinin, 1'i Bordla Mongol Abdunum Oblastının, 1'i Turpan şehrinin, 1'i Kaşkar Bulayıdının. Bu türkümde bejirişki tapşırılgan erziyet deyil olarını, muayit bulgaş ahbalı boycuş

0: 5. 5-ayning 11-chi kunigacha Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi ikki turkumda nuqtliq diqqat qilingan ikki deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilingan 57 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning hammasi telefonda fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
1: Stansiyamiz xabari. Atanım rayının reisi Erkin Tuniyaz bugün üçtün burun Atanım rayılı halk hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında başvurucu Xi Jinping'in muhim sözünün ruhu övünildi, ızıçılaştırıldı. Atanım rayılı partiya komitetinin uğrunlaştırışı asasen partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülep bergen 5-10 stratejiyelik urun bekitmesini közlep, yukur sübetlik tarakiyatı türtükü buluş, yenice şehir bazarlaştırış kuruluşu katarlıkla muhakeme kılındı. Yığında bunları görüştüldü. Cumhur Millet Ortak Geldisi yanını müstehkemleş, Cumhur Millet Ortak Geldisi kuruluşuna alık sürüşünü zıtçör de, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı belgülep bergen, 5-10 stratejiyelik orun bekitmesini közlep, taraklap, mevkani, devletinin ihtiyacı, Şincan'ın iktidarı, amının arzusunu koyup, iktisat ve cemiyetinin yukarı süperlik tarakiyatı türtükü buluş. Dikkatini Asya, Avrupa, Altın Yolu ve Garip Geçbitiş Körük Beşi istikamı berpa kılışkı merkezleştirip, İpek Yolu İktisat Belbuk'daki yadroluk rayonunu yukarı ölçemde kurup, sırtkı geçbitiş çoğun yolu berpa kılışını, soğudu güçlük rayonu kuruluşunu tizletip, etraftaki devletler bilen bulgan emeli hemkarlıkını kenetip, kaide, tüzüm, başkuruş, ölçem katırlıklarını tüzümlük geçibitişki küçep türtükü bulup, işki taşkı koş ayrılışını ilgir sürüşte teyhimi zor rol oynaş. Dikkatini, yeni tarakiyat endisi berpa kılış, stratejiyelik trak noktası şekillendirişki merkezleştirip, devletimizdeki ülke Atanım rayon, bevasit qarashlik şehirler bilen bolgan strategiyalik udullishish ve taraqqiyat hamkorligini kuchaytirib, memleket boyunca birlik kelgan çoğun bazar kuruluşunu çoğun alığı sürüşünü emeliyleştirip, yetkilgen kesiplerini kabul kılış iktidari, xalqara baylıkını birleştiriş iktidari, xalqara kesip hamkorlik iktidari, işlep çıkırış amıl kapalı iktidari, strategiyanın çoğun tıraklik iktidarını önümlük aşırış. Dikkatini bütün memleketinin energiye baylıklı stratejiyeli kapalet bazısı berpa kılışkı merkezleştirip, Şincan'ın kömürünü sırtıkı toşuş, Şincan'ın tokunu sırtıkı yetküzüş, garipnin gazını ve energiye kesipi yetiştiriş, zoraytış katarlık sahalada bösüş asılı kılış. Yeşil hesaplaş küçü, sünni akıl koşulgan katarlık, yeni süpetlik işlep çıkırış küçlerini şaraitigi karap ravajlandırış. Dikkatini bütün memleketinin ayla süperlik, dikkançılık, çarvıçılık, mesulatı, muhim teminat bazısı berpa kılışkı merkezleştirip, açlıkını mukumlaştırış, paktıçılıkını aylalaştırış, bağlançılıkını küçeytiş, çarvıçılıkını güllendiriş, özgüç kesiflerini ilgir sürüş, süpet ünümünü aşırış, kırımlı köpeytişte çıntırıp, açlık usulunu mukumlaştırış, teminatkı kapalatlı kılış muhim vazifesini, puhtı zimme yiyelip, paktıçılıkının emzel oranını müstehkemlep, bağlançılık bütün kesip zincirinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış kuruluşunu yolga koyup, çarvıçılıkını güllendiriş hareketini alığı sürüp, yezigilik güçlük rayonu berpa kılışını tizletiş. Dikkatini, devletinin coğrafiyelik havepsizlikini koğdaydıgan stratejiyelik tosuk berpa kılışkı merkezleştirip, noktalık sahalada devlet havepsizliki iktidar kuruluşunu küçeytip, terörlükü karşı duruş, mukumlukunu koğdaşını, kanun çıllaştırış, daimlaştırışını puhta alığı sürüp, Çigir rayonunun mukumlukı, Çigranın beyhatarlıki, cemiyetinin tınışlıkını bütün güç bilen koğdaş gerek. Yığında Şincan'ın 2021 yılından 2035 yılı geç bolgan yenice şehir bazarlaştırış yerik planı karar çıkardı. Merkez şehir hizmet yığında

0: Birinci kurduğu kararlıdır işe kiriştirilip, nefteliş iktidarını yürüştürüş baskıçağı girdi. Meşgulat nek meydanında püsküne tekrar hareketlenip, yer aslıdan çıkan neftini yer yüzdeki kobul kılıç kurulumusuna yetküzdü. Arkadan bu 30 kub metrelik baklık avtomobili koyuldu. Cumhur Nefit Kimya Sanayeti Gürüyü Şincan, Şinçün Nefit Eçiş Çeklik Mesuliyet Çirikti, Nefit Eçişini Başkuruş 1. Rayonu, Nefit Eçiş 4. Ponkiti Partiya Yaçekisinin Sucisi, Tang Jiyun tonuşturup mündak dedi. Bu kuduğunun 13'lük ışıkı kiriştirilişi, neftlikinin işlep çıkırış ıhtıdar zapsını, kemi yetiş, mesulatını puhtı kademde aşırışta mühim ehmiyet giyige. Keyingi qadamda quduqning ishlab chiqarishni yurishtirish, asrash va harakat holatida kuzatib o'lchash xizmatini sijil yaxshi ishlab, muqim yuqori unumlik yurishishiga kapolatlik qilish bilan birga, butun yilda 140 yangi quduqni burg'ilab, ishqi kirishtirish sur'atini tezlatib, yuqori unumlik yechish, ishlab chiqarishni muqimlashtirish, mas'uliyatni oshirish orqali Shixoning sanoat iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyoti kuch qo'shimiz. 4-nji aýdan buýan Turpan Qumun neftliki, Şarqy Jungar neft eliş başguruş raýonynda elinýän neft üzleksiz eşip, 27 günde kündelik neft işlep çykyryş mikdarda 100 tonna derejelik uda pişgitim örleş işge aşyrylyp, işlep çykyryşny aşyryş waziýeti güçlük boldy. 5-nji aýdan waziýeti güçlük boldy. 5-nji aýdan maýlumat jadwalyda görsetilýänçe, Şarqy Jungar neft eliş başguruş raýonynyň kündelik neft eliş mikdary 1800 tonna, tabii gaz mikdary 49 000 kub metr bolup, ýana taryhdaky ýokary seviýäni ýaratdy. Bu 4-nji aýynyň 10-njy güni, 4-nji aýynyň 26-njy güni kündelik neft eliş mikdary aýrymalda 1600 tonna we 1700 tonnadan aşgandan kyn 3-nji gitim 100 tonna derejelik örleşni işge aşyryşy hesaplanady. Turpan Qumun neftliki Şarqy Jungar neft elişini başguruş rayonu neft zapsy geologiýa tadqiqat bölüminiň mesuly Gunuş we Çun mundaq dedi. Nöwete 314 neft kudukunun hemisini selinme hasılat önemi boyu içeret kütürgüzüp, bir kudukı bir tedbir kollanış boyu içe türge ayırıp tüzeşini yolgu koyup, mesulat miktarını yanıma aşırdık. İşlep çıkırış iktidarını yanıma östürüş üçün asaslık rayon bölektirdi ki, mesele ba neft kuduklarını umumi yüzlük ret kütürgüzüp, tekşirip ve tedbir kollanıp, işlep çıkırış iktidarını kozgattık.
1: Stasmus muhbiri, Gamun Huy haber kıladı. Olayda Transformator Sanayiti Pay Çeklik Şirketi öz aldığı tədqiqilip yazgan 800 kilovoltluk asasi transformator bugün çüştün burun, Cungu Kömürçilik Ruhi ili Sıqlık Energiyası Birleşme İşlep Çıkırıştırı Nax Meydanı'yı yetküzüldü. Bu tür ili 750 kilovoltluk aylanma torluk elektrilengiyası, kuluk aylanma torluk elektrilengiyası kuyasını yetküzüş kuruluşunun jüriki. Alayda Transformator Sanayiti Şinjan Transformator Zavutunun muabın baş injineri Sür Yemnyen muhbirga generatorlar grupsi bevasta işlep çıkargan elektri besiminin pekat 22 kilovolt bolsumu bu transformator içindeki alayda katışka kurulması layi hessigi dayanıp 22 kilovoltluk töben besimlik tokunu toplap kenaydın 800 kilovoltluk yukarı besimlik tokka aylandıru alayda kallıkını eğitip mındak dedi. Bu transformator elektri stansisi çıkargan tok besimini öz jayda aşırıp, çoğun elektri torgu bihatar ulap, türne normal tok bilen təminleşki mesul bulup, elektri torunun yukarı pellisine tanşeşki katnışıdı. Bu üskünü bulmasa, elektri stansisinin tokini yirak arlıqı yetküzgili, elinin asası gol elektri torga ulaşkımı bulmaydı. Yukarı kuvvetlik transformator aylanganda işledeki artıkçı magnet meydanı azalla terep terep gitar kılıp üskünlerini kızdı ve tiplik almay yani tokunu ısırap kılıp edildi. Bunu bu sahada uzaktan bugün saklanıp gelgen kıyım meseleydi. Sön yeniyen muhbirga tatqiq qilib yaratish kollektibidan bu meseleyi karta yeni teknikini icadi kollanıp üskünlerinin öz energiya sarfiyatını muvaffaqiyatlı kalda 20%'ın köprek tövvelli tələydi qallıqını 80%'ın köprek tövvelli tələydi qallıqını eğitip soş teknikisini icadi kollanıp üskündeki kaşma magnet meydanını dəlcaydı kontrol qilip üskünlerinin ziyada kızıp getiştin saklandıq. Hem tok sarfiyatını tövvelli tip tok yetkizüş ünümünü ән-әнби үскілләргі қарғанда 5% кейін өстіріп, әрелі карбон қойып беріш мұқты.

0: Asılık Ticaret Soğudu Muhiti Kuruluşu İdarisi Kuruluş Başkarımızın Başkı Can Çönvey bundaq dedi. Eyrekçilik kılıp tekşürüşünü tutup, oblastımızın ticaret soğudu muhiyetini əlalaşdırışı dair 20 türlük tedbirini əməliyleştirip, ünüm hasılı kılışka əqiqi kapalet kılmız. Muhim halkını tutup, karxallarga çeyitildiğin memuri tekşürüş omamı qitim sanını 30% tövbelletişki əqiqi kapalet kılıp, oblast işçiliki memuri tekşürüp təsliqlaş vaqt çekini omami cahitin 60% kıskartıp, karxallarga çeyitildiğin memuri kanun icra kılışta, savma kılıp karxanın supsığı kırışını, əməliyleştirişini tutup, karxallarga nepket gözüğün türlük siyasetlerinin dəlcayda beyvaslı buluşu, karxallarga Karxanların siyasetten tez bəhrimən buluşuğa əqiqi kapalet kılıp, birinci katlarda turduğan ticaret, soğudu muhiti arqılıq, texmo köp bazar asası gevdisi və selimi türlerini cəlib kılıp toplayımız.
1: Stansımız xabri. Şincan Soğudun İlgir Sürüş Cəmiyyəti, Cungu Xalqara Soğudu Uyuşması, Şincan Soğudu Uyuşması məsul bulup uyuşturgan, Cungu Şincan İndonoziya İxtisad Soğudu Almaşdırış Pahaliyyeti 5. ayının 8. günü Jakarta Xalqara Körgəzi Mərkizdə ötküzüldü. Bu məzgildə Şincan Karxanlıları yana şu cayda ötküzülgən 2026-cı ilin İndonoziya Xalqara Yeməklik və İçimlik Soğudu Körgəzmisi qatnaşdı. Bu qidimqo almaştırış pahaliyeti Cungunun Hindonoziyada turuşluq baş elçixanısı Soğudu Başqarımısı, Hindonoziya Soğudu Sanayiçilər Uyuşması Cungu Komiteti, Cungu Soğudunu İlgir Sürüş Cəmiyyətinin Hindonoziyada turuşluq vakalaçılık orni qatarlıq aparatlarının zor küş bilən qollışıqı yerişdi. İki devletin hükümet aparatları, soda cemiyetleri ve yemeklik eşya obrot sahasındaki karxanla vekillerden tahminen 100 kişi yığınğa katnaştı. Şincan'ın soğudunu ilgir sürüş cemiyeti Cungu Xalqara Soğudu Uyuşması, Şincan'ın soğudu uyuşması, İndonoziya Şincan'ın soğudu uyuşması, İndonoziya karxanlarının vekilleri, ayrım alda iki devletin ticaret soğudu muayeti, karxanlarının çat elgi yüzleniş tecrübesi katarlıklarını tanıştırdı. İndonoziya Xalqara Yemeklik ve İçimlik Soğudu Körgezmesi, İndonoziyadaki kölümü en çok, təsir küçü en küçlük bulan yemeklik ve içimlik türdeki körgezme bulup, 25'ten artık devlet ve rayondun körgezmeki katlaşkılı gelgen soğudigarları yığıldı. Almaştırış pahaliyeti ötküzülgen mezgilde Şincan'ın soğudunu ilgir sürüş cemiyeti, Cungu Xalqara Soğudu Uyuşması, Şincan Soğudu Uyuşması, İndonoziya Xalqara Yemeklik ve İçimlik Soğudu Körgezmesi de Cungu Şincan Xas Körgezme rayonu bərpa kılıp, Şincan'daki 8 karxanını körgezmeki katnışıq təşkilləb, alıqat şirnisi, kuruq uzun qatırlıq əvzəl məsulatlarını körgezme kılıp, memleket sırtıdaki soğudu yerlerini kenişki cəlib kılıp, xas yezigilik məsulatları sahasında zakaz əmkarlıq muda namisiga erişti. Körgez mezgilde Alatov Universal Bajdan Xali rayonu, İndonoziya, Somi'den Dunfang Kesipler Bağçısı bilen stratejiyelik emkarlık ramki gelişimi imzaladı. Körgezmeki katlaşkan karxanlar yana İndonoziyadaki nurgun karxanı bilen eşya obrot, yezigilik mesulatlarını import, eksport kılış katarlık cihetlerde emkarlık gelişimi imzaladı. Bu yılı Şincan Soğudu ili Cungu Xalqara Soğudu Uyuşması, Şincan Soğudu Uyuşması, Şincan Karxanaları çetelgi çıkış, birlikte Şincan'a kiliştin ibaret işki danlık markini yolu koyup, 20-ci meydan ixtisad soğudu pahaliyeti ötküzüşünü pilarladı. Nevette Karxanlarını Arab Birleşimi Xalifeli ki, Türkmenistan'a verip ixtisad soğudu pahaliyetlerine kanat yedirişka arka arkadan teşkilledi. Bu kıtımkı almıştırış pahaliyeti bu yıllık 3. meydan Şincan Karxanlıları çetelgi çıkış danlık marki pahaliyeti şundakla Şincan'ın ela süpetlik dehkancılık çarvıçılık mesulatlarına Şarkı Canıbı Asiya bazarına yetişidiki mühim tedbir hesaplanıdı.
0: Endi güzel Cungu Sepri sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Ekologiya mədəniyiliki quruluşu Cungxua millətinin məngüllük tərəqqiyatı münasibətlik min yıllık uluq var plan. Texmo mohimi Şincanın ixtisad cəmiyyət tərəqqiyatının mohim ultişi. Stansımız bugündən başlayıb, güzel Cungu səbri səhibisi təsis qılıb, adam bilən təbiyyət inaq billi ötülğən güzel Cungu quruluşunun nəticələrini namayən qıladı. Əmdi stansımız muhbiri Xəmidnin güzel soluk yerde pesil kuşları parvaz kıldı mavzuluk haberini anlattımız.

0: Allah müsabakasının tonuncu günü de mahirler sahnede öz yesiyadını toluk namayın kaldı. Şincan Sənət Şöyüyanın okuğusu Dilay Məmtimin mındak dedi. Mən, benim kalbimde pekat sızlı ba, o yok diyen nakşını orun dedim. Nakşı etişki nisbətən intayın zor işencim ba. Aylık müsabakıya, yani pəslik müsabakıya katnışıp, teyhim yukarı, teyhim çoğun sahnede çıkışını ümit kalı mən. Sancı Şəri Alsi Çaubin mındak dedi. Bizdek adli kişilerge özümüzün namayen kılıdgan kımmetli fırsat yardı berilipdi. Özümüzün kızıqışını köpçelikke toluq namayen kıldıq. Şundakla pensiya turmuşumuzni mol hem rangdar kıldıq. Şencan Çoğun Teatr Kansi Kestini Kengaytiş bölümünün mesuli Wang Chao müsabıqının bütün jarayanında eşkandaq talep yokluqi, eşkandaq tizimlikte şaqi elinmaydı qallıqını tonuşturup mındaq dedi. Nakşı muzika, usul, çalgu, gayri maddi mədəniyet marasları, el nəqimiz qatarlıq, köpkül maharet körükü arqılıq, aktif küşünü əvic aldırıb, güzel Şincanı mədiyeləyimiz. Həm amını talantını namayan kılıdgan səhni bilən təmirləb, amının mənbi mədəniyet turmuşunu beytimiz. Həm mədəniyetini bastı kılıb, Şincan hikayesini yaxşı sözləb, yeni dəbirdiki Şincan salapıdını namayan kılımız.
1: Həm de Abdullah Rayın

0: Jonghua milleti ortak gavdisi engini mustahkamlab, millatlarning ortak ittifoqlashib kurash qilishi, ortak gullanishi, ortak taraqqiy qilishini ilgari suraylik.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranlar, natunuş kişilərə işənmanlar.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanlar, düşüb ketiş xavfi bar.
2: Torğu bexatar çıxıb şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
1: Balaların bexatarligini qoğdab, həmmə yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı. Mədəni qatnaş siz bizge həmra.
3: Qatnaş bexatarlikini könümüzge püksək, bəxit və amanlıq bizge daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş siz bizge hemra.
0: Devlet xavfsizlikini qo'g'dashda hamma odamning mas'uliyati bor. Devlet xavfsizlikini qo'g'dashni hamma odam qila olaydi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet xavfsizlikini qo'g'dashda jazniqini qo'g'dash kerak.
4: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
5: Yangi tarixiy boshlanish nuqtasida davomli turda madaniyatni gullantirishga turtki bo'lish, madaniyat kuchlik davlat qurish, Jonghua millatining zamonaviy madaniyatini gullantirish bizning yangi davrdagi yangi madaniyat burchimiz.
6: Ajoyib olamning sirli hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

özünün ziyat ihtiyacını kandıranmaydı. Eğer bu hal halat uzak müddet devamlaşsa, aşını tutuş, sırttan hissiyat cihatı düşünüş ve teselli izleş, ya ki bardaşlık verilmeyi acır iştek ahvallar koruluş mümkün. Demek, er ya ki ayal bulsun, coğrusunun özünün halığı yetişini, köğününün düşünüşünü ümit kırdı. Siz bilen ortak hissiyatı bulunmaydıgan hemra, daim sizin düşünmeydıgan dek, yakış görmeydıgan dek, sizin neyin buluşunuz bilen kar yok dek, sizge kılç köğün bölmeydıgan dek, bazı hatta sizge soğuk mamını kılvatkan dek, onun bilen belli bulsunuz sizin azabınız ve kayğılarınızdan, onun bilen hiç kandak münasebeti yok dek, siz turmuş için can tikip tırış vatkanda mı, o fakat kol koşturup bir cat karab durup vatkan dek bilinadı. Siz mi özünüzün yaki yigane, rayı kayıtkan, köğünü soğukan halette sizsiz. Ben ilgiri katlaşkan psikologiya dersi de bir türlük meşk var idi. Onun da bazıla bir taraftan özü burun yolukkan aile cerahatlarını sözgeç azaplanıp yığılsa, bir kısım kursantla onun neyimi için azaplanğalıkını düşenmeyi, onu yolsuzluk kılıp atıdı, köpçülüklerin vaxtını ısırap kılıp atıdı, deyip karaydı. Bunlar hissiyatı bölüngen, ya ki uyuşup kalan kişiler bulup, ona özünün mü, başkalarının mı hissiyatı ve keyfiyatını düşenmeydi. Azabını his kılanmaydı, şuna hissiyatlık mı kılanmaydı, içini mi ağırtıp gitmeydi. Onlar belkim küçük dille hissiyatı soğuk ve uyuşup kalan ailede çoğun boğan bolsa, özüm şunu ayışıp soğuk ve uyuşup kalan karakterdir mümkün. Adem özü hemrah izleyende baylık, akıl paraset, hissiyat cihetki iktidarını sırp, yani ortak hissiyat iktidarını tekşürüp yakış gerek. Keyfiyatınızı düşünüleydiğen, özünü başkalarının oranına koyalaydıgan, kişinin halığı yitaleydiğen, sevgik adem tapsanızla andın onun bilen takdirdaş bulup, her vakit her cayda onun bilen hem nefes bulup hayatının peyzini süreleysiz. Bu misi siz ağırıp öleyi de doktorhanı kırıp kalanda o andın sizin azabınızla aytıplık bilen inkas kaytırıp bir iş kılışı mümkün. Onda da turmuşta kanda kalanda ortak hissiyat iktidarı küçük adam boğulup oladım. Birinci, karşı tarafının pasif keyfiyatını kabul kılış lazım. Rastgepini kılganda bu noktanı emelge aşırış asan emez. O bizden bir tefekkür şekillendirişimizge, yani adamın keyfiyatını işten mühim oranına koyuşumuzga muhtaç. Bu nokta emeliyette hizmet ya ki soğudunun kaydısıyla uygun gelmeydi. Hizmet ve cemiyette kimden sizden keyfiyatınızla karbosun değilsiz? Köpçülüklerin gözde tutulduğunu iş, meselin el kılıç ya ki ünüm asıl kılıçtır. Ama biz ailede o adamın ruhi haleti keyfiyatına ehemiyet verişini uygun ölçümüz gerek. Çünkü adam bir maşine bakışış yaşısı bulmaydı, şundak mı? Adette psikik meslekçilerin ortak hissiyat iktidarı adetki adamların giden yakışı bulup meslek sorup köyücülerin selbi keyfiyatını kabul kılalaydı. Bunlar bir adamın ruhi haleti ve keyfiyatı ehemiyet verirdi. Psikologla meslek veriş ceryanda meslek sorup köyücülerin siz hazır özünüzde kandak his kılmalısınız. Ya ki siz hazır kandakarak duyguda buluatısınız. Ögünüş ve kesbi meşiklerinin başını geçiriş arkalık andın meslek sorup köyücülerin ruhi haleti ve keyfiyatını içi soğduralaydıgan, kabul kılalaydıgan algı gelgen. Emrayınızda pasif keyfiyat görülgende siz onu tenkitleşke aldırmayın. Aval onun şu vaxtki ruhi keyfiyatını kabul kılın, düşünün. Bunu durgun kişiler teriz salak alalaydı. Şimdi karşı tarafının noktası durup eskiliş. Fikir yürgüzüş. Andın karşı tarafının içki hissiyatını tesirlap çıkış lazım. Siz karşı tarafının içki hissiyatını kançki doğru ve inçki tesirleyelisiniz, karşı taraf mı oturanlarda bargan sır ortak hissiyat şekilini atkan da herkes kıldım. Biz bir adamın keyfiyatının kandak aletli şikayetini farklandırışını uygun verişimiz, bazı keyfiyatını ifade edilen söz atalgılarını bilişimiz gerek. Mesela açıklanış, azaplanış, gazaplanış, uvalçılık kıkılış, kayğırış, umaysızlanış, bir aram buluş, ümitsizlanış, ükünüş, vakazalar. Okşaşlı siz başkalarından ortak hissiyatı bulmakçı bulsunuz, aldı bilen bazı keyfiyatlarını inik tonuşunuz, hem de şuhul keyfiyatını ifade edilen sözlerini maslaştırıp işletişini bilişiniz gerek. Çünkü düşünsünüz andın eğizden bir malal çıkar alayız. Keyfiyatını his kılış, keyfiyatını perhlendiriş, keyfiyatını til bilen ifadeleş kadarlıklarının hemisi hissiyat bölünmesinin bir kısmına dəvi. Bazı kişiler keyfiyatını ifade edilen sözlerinin kılışını anca bilip gitmeydi. Yeni bazı kişilerin öz ya ki başkalarının keyfiyatı nispeten imkası astırak olup, keyfiyatı boğazan sezgörlükü ve sezimcalıkını meşk kılış gerek. Bazı kişiler keyfiyatı nispeten sezgörü bozsun mu, ama keyfiyatı ifade edilen, tasarlı edilen gelip sözlerinin, keyfiyatı ifade edilen, tasarlı edilen gelip sözlerinin kıtki ögün için çan tutsuna keyfiyat bölünmesini yukarı götürelaydı. Onda da kanda kılganda başkalarından ortak hissiyat şekillendirgülü boludu. Aldı bilen karşı tarafından pasif keyfiyatını kabul kılış. Andın özünü karşı tarafından oranını koyup, özünün sözü arkalık karşı tarafından keyfiyatını tasarlaş gerek. Mesela ayağınız tünü gün baldır uxlap baldır turuş planını yolu koydu. Bırak akşam yakış uxlayamay, bugün keçikbirek oranından turgalıqı bir yaran boludukan bolsa, siz onundun. Baldır uxlaş planınız emelge açmayı sel meyislendiniz. Yeni özünüzden eyplavatam siz.
деп сорсаңыз болады. Бу вакытта аялыңыз сизни өзү менен ортак эсепте болуп аткандай кес кылады. Биздин кейфиятыбыз дайым көп кыл кейфият менен аралышып кетет. Жогорку мисалда аялыңыз мәгълүб болуш, мейислениш, өзүгө ачыгылаш, өзүнөн үмүтсүзлөнүш, өзүнө айыпташ катарлыкларын эс кылышы мүмкүн. Биз каршы тараптын роюн алты ва көңлүндө ойлогонларын дал жайда ифадалап бере алганда, андан унун шу кыл кейфиятын бир тарап кылышыга жардам бере алабыз. Шундай эле худди пиязны кат-катадан союп ялаңачылгандай, худди экин суу бадандан экип өткөндөй начар кейфият мо бара-бара жакшыланады, адам мо тынычланады. Бу чакта маселени хал кылыш мо асанлашады. Биз хаммабыз мындай бир жумуш сөзүн аңлап баккан. Бир ишни баштан кечирмегенче акыйкый эс кылгыл болмайды. Жыңы бадамга санчылмагынча агырыкны сезгил болмайды. Бу бир жумуш сөз маалым катамдан туура. Лекин бизде башкалардын азабын эс кыла алайдыган, ойлоп ийте алайдыган юмшак жүрөк болсо, башкаларга жыңы санчылганлыгын көргөндө чокум аз толу таасир кылады. Эч болмосо бардамчылык болсунбу? Лекин бул дакыйкада эч болмосо бардамчылык болсунбу? Lekin bu daqiqada ki, nait qimmatli tuyg'u bo'lib, sizning sayg'ik ishkanligingizning, behut emasligingizning alomatidir. Har xotinlik munosabat bir-biriga zich bog'langan bo'ladi. Sizning jo'ringizning hissiyotiga o'rtoqlasha oladigan jo'ri bo'lishingizni umid qilamiz. Radioanglovchi do'stlar, yuqorida oila va jamiyat sayfamiz bo'yicha jo'ringizning haliga yeting degan temadagi maqolani tinglab o'rgangan bo'ldik. Tunda bir naqshamiz. Naqshadan keyin programmamizning boshqa sahifalaridagi maqolalarni davomli tinglab

Radio'nun ağaçı dostlarının anlamadıkları anlar komun radyo televiziyasından Uyghurca Universal Radyosu'dan anlatılı vatkan Kulguluk'taki paranlar programımızı. Programımızı devamlaştırıp atımız. Dostlar, hem de dehkan çarışılar için anlatış sahibimiz boyunca sakta, nacar dehkançılık doğrularını farklandırış doğrusundaki savat da kıtanlarda bulsun. Dehkanlarının sakta, nacar dehkançılık doğrularını farklandırış enini östürüş, aldınıp kılışının aldını eliş için sakta, nacar dehkançılık doğrularını farklandırış usulunu sözler verimiz. Birinci, yarlıqı ve orosudun farklandırış. Birinci, yarlıq mezmoni. Tizimge aldırılgan dehkançılık doğru yarlıqının hemisi yezigilik, mesul, Yezigilik mesul tanımının tekşürüşüden ötüp enge aldırılgan buludu. Şunu varlık mezmununun toluq ya ki toluq emeslikini noktuluq tekşürüş gerek. İkinci, mesulat nami. Yarlıqta dehkançılık doğrusunun universal nami, tavar nami, eskartılışı şart. Hem de ünlülük tarkibinin miktarı, doğru tipi eskartılışı gerek. Mesulat tarkibindeki dehkançılık doğru tarkibi inip ve ikitilmegen doğrularını herkes setvanmasılık gerek. Üçüncü, öz aldığı parçalap kaçırılan dehkançılık doğrusu. Dövlet erkandak oruna şahısının tızımlatmayı durup, çoğun oruluk mesulatını öz başımcılıktan küçük oruluk kılıp parçalap setişini ben yıkıladım. Törtüncü, zeherlik belgesi. Dehkançılık doğrusu ötkür zaharlık, yukur zaharlık, oturhal zaharlık, tüven zaharlık, mikro zaharlık de 5 derecede ayrıladı. Kızlarağınlık hat arkalık askartıladı. Eğer zaharlık belgesi yok, ya ki zaharlanış alameti ve ciddi kutkuluş tedbiri katarlıklar askartılmadan bulsa, sakta naçar masalat buluşu mümkün. 5. Belge rağınlık lentisi, yani belge lentisi. Bu belge işletkiçilerinin dehkançılık doğrularının özüge tez doğru hüküm kılışı için işletilidi. Dehkançılık doğru yarlıqı astığa, astı gırveki bilen oxşuş uzunluqtaki belge rağınlık lentisi işildirildi. Belge lentisinin kenliki 2-3 cm buludu. Turlik dehkançılık doğrularının belge lentisinin rengi oxşuş bulmaydı. Aşarat yoktuş doğrusunun kızıl rağınlık, bakteriya yoktuş doğrusunun karı rağınlık, otçöp yoktuş doğrusunun kınıq sarıq rağınlık, çaşkan yoktuş doğrusunun kök rağınlık buludu. Eğer oxşuş bulmağın 2 kıl tipten mürekkep resiflik kılıp işlengen doğru bulsa, oxşuş bulmağın 2 kıl rağınlık lente bilen ifadelenişi gerek. 6. İşiltiş düşündürmesi. Şuhul dehkançılık doğrusunun alaydılıkı ve testiklap tizim kaldırgan aldığın iliş yoktuş obyekti. Doğru işiltiş miktarı, doğru işiltiş mezgili, doğru işiltiş usulü noktalık tonuşturuluş gerek. 2. Dehkançılık doğrusunun fizikli kaltıdığını farklandırış. 1. Nemlenişçen paraşok doğru yumuşak paraşok siman bulup kallakliş olmaydı. Sıtkı kurunuşu tekşi buludu. Doğru paraşok yine kol bulan uğulğanda danca urunmaydı. Eğer kallak ya ki danca urulsa, nem tatıp kalanlıkını, doğru rengi tekşi bulmuşsa, mesulatın süptede mesele barlıkını düşündürüp bir yerdi. 2. Süsüman maylık doğru. Suyuk doğru suyuk aleti bulup, süzüklükü tekşi bulup, çökme, leylimi madde yok buludu. Eğer doğulaşkan, kıvetke ayrılgan bulsa, çökme ya ki leylimi madde asıl bulsa, dehkançılık doğru süptede mesele bağlıkını düşündürdü. Süsüman dehkançılık doğrularını tekşirgen de az miktardaki doğruğa, şikayetsiz su koşup, tekşi araylaştırgandan kendi 2 saat cim koyuş. Eğer su yüzde leylimi may kıveti bulsa, sahtan naçar dehkançılık doğrusu hesaplanıdı. 3. Leyletkici doğru, ikişcan leyletkici suyukluk bulup, kallakliş olmaydı. Sağlığında, Kıvetke ayrılıp kalsa normal buludu. Lekin normal dehkançılık doğrusu asan leyleydi. Hem de tekşi leyletkici suyukluk buludu. Eğer yeni çayfıgandın ki eski kelmesen ya ki kallakleşi olsa mesulat süptede mesul bağlıqını bildirdi. 4. Ken bolsa doğru ünümünü yokatkalıqını bildirdi. 5. Dançı doğrunun dançıları tekşi buludu. 3. Dehkançılık doğrusunu tanlığında dikkat kılışık değiştik işler. 1. Mesulat donuşturuşuğu karış. Asaslıqı mesulat alaydılıkı, işiltiliş dairesi, işiltiliş miktarı, işiltiş usulü, işiltiş vakti ve dikkat kıldığın işler yazılgan buldu. Sakta naçar dehkançılık doğrusunun xeti inik emmez. Gayri ya ki hata hatları bulup doğru ünümü ilmi bulmağın halda köptür ötülgen buludu. Mezmanı tuluk bulmaydı. Bundak dehkançılık doğrularını set olmasılık gerek. 2. 3 genişkisiyle karış. Yani dehkançılık doğrularını tazımlaş genişkisi, dehkançılık doğrusu işlep çıkırış icazet namısı, dehkançılık doğru ölçem guah namısı'a karış gerek. Dövlet içindeki dehkançılık doğru karxansının her biri tavarlaşkan dehkançılık doğru mesulatı yarlıqı da 3 genişkinin numarı buluşu işler. 3 genişki toluq bulmasa ya ki başka dehkançılık doğru guah namısını suistiman kılvağın ya ki başka zavutlarının 3 genişkisini suistiman kılvağınlarının hemisi sahtan nacar dehkançılık doğrusu hesaplandı. 3. Küşkigi modeti ve işlep çıkırış testik numarı'a karış. Küşke igi müddeti şuhul dehkançılık doğrusunu işlep çıkırıp olup, kaçılığan vakitin başlap hesaplanan en uzun küşke igi müddetini görüstüdü. Küşke igi

Dutudun eşip kesse doğru ünümü əsildeki süpet ölçümüge yetmeydu. İşlep çıkırış tətik numarı şu xil dehkançılık doğrusunu işlep çıkarğan yıl, ay, gün ve şu gündeki türküm numarını körüstüdüm. İşlep çıkırış vaxtı qasasın seti olgan dehkançılık doğrusunun küşkeyi müddət içide etlikini hesaplı qalıp oladı. Küşkeyi müddətudun eşip ketkelerini seti almaslıq gerek. Tötüncü, zavut nami, zavut adresi'ğe karış. Muntizim dehkançılık doğrusu işlep çıkırdığın karxanlarının mesulat yarlıqı da zavut nami, zavut adresi iniq yazılgan boludu. Bazı zavutla poştu numarı, telefon numarı, tor adresi qatarlıqlanımı əskartıp koydu. Saxta dehkançılık doğru yarlıqı da bu məzmunla bulmaydı. 5. Dehkançılık doğru tipi namının bar yoxluğa qarış gerek. 6. Sıpkı körünüş süptegi qarış. Asaslıqı dehkançılık doğrusunun kallakleşken kallakleşme geldiki, qaymetlerge bölüngen bölünme geldiki, çökme bar yoxluğa, ekip qalgan qamığallıqa qarış gerek. Eğer bu hadislerden biri olsa, vaxt ötken dehkançılık doğrusu, ya ki layaqatsız doğru hesaplanıdı. 7. Ticaret oranının ticaret icazat namisi ve dehkançılık doğru ticaret İcazat namısından bayı yoxluğa qarış gerek. Yezi bazarlarda dehkançılık doğru ticareti bilen şoğullandığan yakı ticaretçi de köp. Mal kürgüzüş yolları mürekkep. Dehkançılık doğrularını pariq etiş iktidarı aziz boğalıqtın bilip bilmek saxta dehkançılık doğrularını kürgüzüşten saxlan qılıp olmaydı. Bundaq doğru sodigarlardan dehkançılık doğrusu setu ağınağınızda aldınıp kalışınız mümkün. Şoğun dehkançılık doğrusu setu alğan da ticaret oranının ticaret icazat namısı ve dehkançılık doğru ticaret icazat namısından bayı yoxluğa qarış gerek. Bu işki genişki bolsa muntizim ticaret oranı bolğan olalım.

Şunun üçün bolon satıp alğanda ismiğini qaramaslıq kerek. Sortuğu köngül biliş ismiğini köngül bilgenden əvzel. Birinci bolonu qandaq tanlaş kerek. Bunun da iki mühim nokta var. Birinci oxşaş çoğunluqda bolsa

yetişmeydi. Onu şanca bilan birga qo'yib qo'ysangiz, po'sti sarg'ayishi mumkin, lekin meva eti ichidagi shakar va ta'm qo'shqichi moddalar ko'rinarli ko'paymaydi. Ya'ni bola to'liq pishmaganlarini sotib olsa, uyga qaytgandan keyin asta-asta pishadigan meva emas. Ikkinchi, bolani yeganda talasi ig'izga sanjilsa qanday qilish kerak? Ko'p sondagi kishining birinchi inkasi bolani tuz suyiga chilash. Agar siz haqiqatan ig'izga sanjilish masalasini hal qilmoqchi bo'lsangiz, qizitsangiz, unumi texim yaxshi bo'ladi. Bola talasining ig'izga sanjilishidagi asosiy sabab uning tarkibidagi oqsil enzimi ig'iz boshliqqa shilliq paratsini qadiqlaydi. Qizdirganda bo'lsa enzimning aktivligi buzg'unchilikka uchraydi. Shuning uchun bola yeganda ig'izingizga oson sanjildi. O'tiq qaqlash, bola go'rish qorimsi qorish tuz suyiga chilgan qaraganda texim unumli bo'ladi. Tusi fermentin aktifliğini bozgunçılık uçarı tutup ama yine bolu terkibindeki aksıl fermentin koğdaş rolu yiye. Gilas. Ciyayı tüven, kali miktarı yukarı, lekin kan toluklamaydı. Gilas tılgalınsa çilizini tılgalmayı ötük etenmeyimiz. Emeliyette çilizi Avrupa'dan çıkartan tatlı gilas. O gilas esli türüge teve bulup başka miyve emez. Onu adetki gilas bilen ozuk hıcahatı anca çok farkı yok. Neçes kımmetse tışkarızmaydı. Ozuk hıcahatın karganda gilasının en gövdelik işgalaydaki kali miktarı yukarı, ciyayı tüven. Bu altın miyve içi de gilasının terkibi de kali miktarı en yukarı, ciyayı en tüven bulup kan şekerini tızgılayalaydı. Lekin gilas doğrusu daim görüldüğün bir kalı hata karışma. Yani köpsandaki kişi gilas kıp kızı, şun kan toluqlaydı o dəb qaraydı. Gilas kan toluqlaydı dəb qaraş, toğır əməz. Gilasının tərkibindəki

Yok, öğün temperatürsü de alma, banan katarlık asan etinin koyup verdiğin meyvelerden belli koyup koyganda neç gün içi de asla asla pişirdi. Birinci mangonun pişkan pişmeğalı hem yeri kız koy serik rengde olsa asasan pişkan bulundu, derhal yiyiş gerek. Eğer yüzde karıda kayda boğan olsa adeta del pişkan bulmaydı, belki bek pişip gitken buldun. Ayet yazdı meyvegende bu üç işini əsli için saklaş gerek. Yukarıda xeyli köp sözlüdük, ahırda köpçülük tekme emeli işlendiğen yakın çıkırıp bireyli. Birinci amal bu her kıl renglik meyvelerini arlaştırıp yiyiş gerek. Okşaş bulmağa renglik meyveler okşaş bulmağa uzunluk alaylıkları giyge. Kızıl renk savmi gilasta siyanıdın katarlı takipler mol buldu. Kızgıç serik renk mango, pipa, bolu katarlı kadar karotun ve kesen tofil. Yani ye huansu tekimi köp buldu. Sözün kar renk üzüm terkibi de siyanıdın, iptidai siyanıdın korunarlı köp. Şunun için daim bir kıl meyve yemey. Her kıl renkdeki meyvelerini arlaştırıp yiyseniz tekim faydalı. Şimdi her gün 2-3 muş çoğunlukta meyve yiyiş gerek. Cungo ahallarının kızalınış görsetmesindeki teklif kasasının kündelik meyve kovuluk kılış miktarı tahminen 200 gramdan 350 gram kaçı buluş gerek. Eğer muş bilen tahminen mölçerilsek tahminen 2-3 muş çoğunluğu da bulalım. Üçüncü amal bu bütün meyve yiyiş. Meyve şerifden az içiş gerek. Bu nokta intayın mıyım? Meyvenin meyve şerifteki aylandırganda şeker tekimi asan acarılıp çıkıdı. İşken de tez işkeşke toyunuş sezim bulmaydı. Şunun bilen kişiler asallı köp içi alıdı. Bunun üstteki meyve şerifte çıkırış yeryanda hava arılışıp vitamin C asan oksitinip ziyan uçuraydı. Şun meyveni amal bu bivasta yiyiş. En akırkı bir cümle ertes fasılda meyveler ait köp. Lekin kançı kımmet bozu üçüncü setilişki arzıydı da parmaslık gerek. Eğer daimlik uzukluk cahitlerinin karganda savminin universal uzukluk terkibi hakikaten mol. Şunun için yakında savmi sortu köpeygen. Bazı düşükken fırsatın paydanıp hatırcam köprak yavulun. Savmi köpler bazı asırınsa bazı yen düşüdü. Bu vakitte tekim erzan buldu. Lekin

0: Yıraq arlıqı 1000 çakırım emez. Belki ətiyazlıq terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalıq kütüş. Adem bilen açlıqının en yakın arlıqı lev çiş arsı demez. Belki açlıqını qadırlaydıgan yürekler. Açlıqını qadırlayıp ısırapçılıqını rət qılaylı. Medeni katnaş siz bizgi hemra.
1: Katnaş bir xatarlıkını köyünümüzgi püksek, bəxit ve amallıq bizgi daim hemra buludu.
0: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
2: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
3: Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlari.
4: Ke Chongqingdan Xinjiangga yordamga kelgan tayanchlar suhbat yig'inini riyosatchilik qilib ochdi.
3: Onar gülleri poreklep ecilip, onar danıları kalıptaş buluş temisiydi ki, Cumhur Milleti Ortak Yavdisi yığını müstakimleş boyca tor baş temelik faaliyeti kumulda başlandı.
4: Emdi haberlerimizden tepsili mezmallarını anlanla.
3: Stansımız haberi. 5. ayının 8. günü Kumuş Yerlik Partiye Komitetinin şucisi Söntav, 12. Türküm'deki Chongqingdan Xinjiangga yardımcı gelgen tayanşla sohbet yığınını riyasetçilik kılıp ecep, Kumuş Şehirdeki tüt yürüyüş benze ve şehirdeki her millet kadırla amığı vakal eden Chongqing Şehirlik Partiye Komiteti Şehirlik Hükümetinden uzak vakıttan boyan Kumuş'un ıhtısat cemiyet terakiyatını zor kişi bilen kolgalıkıga Çin Köngü'den rahmet etti. Hem de Xinjiangga yardımcı gelgen tayanşlarını kızgın karşı alırgalıkını bildirdi. Jiginda Qumul shahrining asosiy ahvoli va Xinjiangga nishonliq yordam berish xizmatining qanot yoyilish ahvoli tomoshtirildi. Jiginga qatnashganlar nishonliq yordam berishni cho'nqirlashtirish, hamkorlik, taraqqiyotni ilgari surishni cho'rdab cho'nqir suhbatlashdi va fikr almashtirdi. Zhang Chaolin qatorliq Chongqingdan Xinjiangga yordamga kelgan 12 tayanch so'zda mundaq bildirdi. Xinjiangga yordam berish burchimiz sharaflik, mas'uliyatimiz yig'ir. Bayrağımız roşan halda siyasiyaga ahmiyet berip, yangı hizmet oranımızga tezden sınışıp, diqqatni taraqqiyotqa merkezleştirip, pilallaşını küçeytip, tövenchekni saqlap, obraz tiklap, töhpe yazışta men bolmasamı boludu degen menzil ve töhpe qoşta çoqim men bolışım kerek degen mesuliyet bilen, Chongqingning Xinjiangga yardım beriş işleri de rahip bitip, casaret bilen, sosyalistik zamanı vilaşkan yangı kumul kurup çıkış, Xinjiang boyca cüngoncu zamanı vilaştırışını başlamçılık bilen asas icayetten işkaşırış üçün Chongqing küçeni takdim kalemiz. Söntav mundaq görsetti. Xinjiangga nishonliq yordam berish, partiya markaziy komitetining Xinjiangning taraqqiyotini ilgari surish, millatlar ittifoqligini kuchaytirish, Xinjiangning muqimligini qo'llash uchun chiqargan bir turlik muhim strategiyalik o'rinlashtirmasi. Shundoqla Xinjiangga yordam berayotgan har qaysi o'lka shaharlarining Xinjiang bilan moslashib kuch chiqaradigan, qo'sh yo'nalishli quvvat qo'shadigan, taraqqiyotni o'rtaq ko'zlaydigan muhim vosita. Qo'mining iqtisod jamiyat taraqqiyotida qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari Dövlətnin Xinjiangga nişanlıq yardım veriş strategiyasının canlıq əməliyyəti və ixcham kartinisi. 1998-ci ili Guangdong ölkəsi bütün küçü bilən yardım bəgəndən tatib, 2010-ci ili Xinan ölkəsi küçü olab yardım verişkicə, Xinjiangga nişanlıq yardım verivatqan ölkə şəhərlərinin zor küçü bilən qollışı və xalis yardım verişi arqısıda Qomal Çigra rayondiki anç tərəqi qımıqan rayondan tədrici halda Xinjiangnın yuqır süpətik tərəqiyatıdiki mühim iş qutubağa aylandı. Xinjiangga yardım berish xizmatima kun sayin qo'yilishayotgan orlishish, almashtirish, yuqorilash jarayonida hukumat yetakchilik qilishdan butun jamiyat qatnashishga, ma'muriy jihatdan turtki bo'lishdan bozor orqali turtki bo'lishga, yoki yo'nalishlik yordam berishdan hamkorlashib o'rtaq foyda ilishga o'tishdagi tarixiy burilishni ishga oshirdi. Chongqingdan Qumulga nishonliq yordam berishi Chongqing bilan Qumulning rayon xalqi hamkorlashib taraqqiy qilishining yangi sahifasini ochdi. Bu Xinjiangga nishonliq yordam berish xizmatining Qumulda yangi

Yeni askerlerini tarbiyeleş çoğun adırdı. Söket bakılgan çağda yeni askerlerini Lenliğe küçürdü. Yeni askerlerini tarbiyeleş kulası çoğun yığınıda tarmak adırat rehberleri, asker tarbiyeleştiki Munevver Kader, Bencan ve Munevver yeni askerlerini takdırıldı. Neçiz yeni asker tarbiyelenip her kaysa Lenliğe taksım kılındı. Taksımdan genden kiyen tarbiyeleşte bir bende durgan yeni asker sebdaşlarının yeni yüz görüşü tesiydi. Lenliğe çürülüşten ilgiri köpçelik her bir gün ne barmak sanap ötküzgen idi. Ne barmak sanap ötküzgen idi. Kıyamayıp gelişti. Yeni askerler Lenliğe bir neçe aylık çapalık meşk ceryanıdaki sebdaşlık mihir muhabbeti hem meylenin gözünü yaşıldı. Erbi işler bölüm başlıkı. Emmeylenge bir saat vakit verildi. Ders gereklerinle odan yığıştırıp, öz ıra hoşlaşı verinle. Bir saatin keyin del vakti de yol kışkımız. Dedi. Gep ahırlaşışı bilen meydan birden dılı patbarık pop getti. Yeni askerle çok kişi somkalarını götürüşken içe aldıraş, tineş, yurttaş, sebdaş, bencan, peycanların izdep olabilen közü kıymıgan halde hoşlaştı. Bu menzire kişini hakikaten tesirlendiretti. Lijevin bir tüp söket yanıda bir kolada teki hazırlı ağan takdir namısını tutup, yeni bir kolini iştenin yançıklı sağlayınca bu tesirlik menzirge pervasız halde asmanı karıp durattı. Kökte bir cüp karlıgaş birbirini kovuluşup yenik pervas kıgaş ve çırlaydı. Ula hudde her kaysı hizmet oralarda ketuvatkan yeni askerlerge güzel tileklerini bildirvatkan da kılattı. Ama yeni askerler karlıgaşlığa karıp mı koymağın idi. Asıl dilli muşunda uçuşka adetlenken bu karlıgaşlığa nezirini ağdırışını mıhalımaydı. Lijevin peycan bulup, onu yeni asker sebdaşlığa işlerini tapılışı, ulağı teselli bir işker gidi. Lekin o hangi yıkıp durattı. Lijevin'in könlü de başka bir kişi bağıydı. Ayrılış azabı ılgaş, onun kız dostu Van Yen'ki bulgan çonkuru sığınışını kozgadı. Van Yen'in erkeletme ismi Yen'zi bulup, Li Peycan'dan toluk otur mektepteki sabahdışı. Şundakla söygeni idi. Li Jevin asker boğandın kiyen, çıkayla görüşmegili nakıp 5 yıl boğuldu. Li Jevin daim hasretlengin içe, kürem bedim bu niyeni ketken dönege, içeli duş abdol çeçki bahar peydi de edip, iğir iğir tınıp koyattı. Emniyetli mu o 2 yıl geçe Yenzi'nin haberini alamadı. Yeni askerler Lenliğe çürüldü. Lijevin her kandak ademge kargandımı bu günde takkazalık bilen kütgen idi. Çünkü o yeni askerlerini terbiyeleştin ibaret iğir vazife ahırlaşkandın kiyen meyli nemil bu muson kaytip verip Yenzi bilen görüşelikti. Azer Kadir Az yeni askerlerini meşk kıldırış vazifesi intayin muhim. Sen aval barlıq zihnanla hizmetki koy. Yeni askerlerini meşk kıldırış vazifesini muhabbiyatik uğurlap boğandın kiyen seni öyünge kaytip tukkan yoklaşka uğurlaştıray. Yeni askerlerin yetekleş aldı da otur etiret başlık ki Wang Hongwei'nin kığan yukarı sözü onun kalısı da mıhtak kalan idi. Sen sol tekni yerin gün izledim. Aslında bu yada Hongwei kıtırıp sende. Li Jevin'nin hiyalı bölündü. Aslında Wang Hongwei onun yukarı avaz dikep kığan idi. Wang Hongwei Allahide herket otur etiretinin etiret başlıkı idi. Elbette Li Jevin bu etiretinin peycanı idi. Peycanı idi. Dep ölçemdeki harbici salam bedi Li Jevin. Cepatattan Li Peycan. Sen bakatım ki yeni askerlerine terbiyeleş kılmadan yaman emez oralıdan. Bizden etirtimizgi bir türküm yakşı mayıslan yetiştirip bedin. Otur etiret partiye yaçık sığa kalıdan sana rahmet eğitim. Kaytıp bağında harit konuda çıkırıp koyay. Dedi Van Kongvi harbici salam kaytırıp. Artık çıkırışını koyup duraydı. Yeni askerler Lenliğe çürülgenden kiyen benim tukkan yoklaşkı bir yarışımda makul bağın idiniz. Wang Hongwei tenar kap kaldı. Bağandı bir nimdi şeyli, dedi. Şikeyden paranlaşkaş, otur etretinin abdumobili terepki harap mağandı.

Qonqon Bey gepide durmadı. Etrat DJ Vinni tukkan yoklaşka bir işgü oranlaştırmadı. Doğrusunu etkanda yeni vazife onun tukkan yoklaşığı yol koymaydı. DJ Vin, Liang'e emdili kaytışıga, Sam Mojang onunla alayıda hareket etrati de maharet siniş musabıksıgı katnış buyruğunu uqturdu. Şundakla bugünden başlap, alayıda hareket etrati azalarından varlık tukkan yoklaş, dem ilişinin tohtutulgalıkını. 3 aylık yapık şekilde merkezlik meşiğinin küçeytildiğalıkını. Jukur'un alahide can mahirlerini musabıkı arkalık talaydıgalıkını alahide uqturdu. DJV'nin planı yeni bir katım köpükke aylandı. Hemişe onun hiyaleden yer ketmeydiğen yenzi bilen o pekat şüydeli körşeyelekti. DJV'nin her bir mektep kandın kiyen yenzi melun bir çoğun şehirdeki ali mektep köyüldü. Şikeylenin varlıkı bek yırak boğusu mu? Lekin ulanın alakısı ezelden üzülüp kalmadı. Li Jiwen ilgari bir neçe qatım Yanzi bilen körüşüşke kelişken bolsa-mı, kısımnın bir dem ciddi xatardan qutquzuş, bir dem orqısap tayyarlıqı işleri bilen aldıraş bolup, her qatımlıq dem bilişten teşebbüskarlıq bilen vaz keçti. Muşundaq neçe qatımla arqığı söreş sebebiden o Yanzi'ge bəgin vədisi de duranmadı. Bu iş Li Jiwen'ni izşil xıcılıqtı koydu. Ama Yanzi ezelden bu işini de onundan ağırınıp bakmadı. Yanzi'nin əhvalıdan bütünlük xəbərsiz qalan aşı yili Li Jiwen dəl hərbi məktəbini bütküzgən idi. 2 yıl ilgiri o hərbi məktəbini bütküzüb, təşəbbüskarlıq bilən ən çət rayonda cəbalıq müdafiə xizməti işləydiğən W tarmaq ətirtədə xizmət qilişini tələb qaldı. O bu ətirət ki kəgəndən kiyen Yanzi'yi bir nəç paçı xət yazdı. Amma o da cevab xət gəmmədi. Li Jiwen Yanzi'nin ailəsi də çataq çıqqalıqını, onun mu oxşdan toxtab qalıqını kiyen uxdı. Li Jiwen könlide, Yanzi, siz adı ne hakettiniz? Dəb sonsuz qıdımla özgü sual koyabdi. Çırağ oşkendin kiyen, Wang Hongwei Li Jiwen'ni izdəb geldi. Ama o yok idi. O Li Jiwen'ga telefon kılıbidi, Li Jiwen'nin yastuqa astıdan, yanfonunun titrek avazı anlandı. O Karavol'dan sorvidi, Karavol, Li Peijang'dan kazarmidan çıkmıqalıkını eytti. Li Peijang'dan kazarmidan çıkmıqalıkını eytti. O Li Jiwen'ni tüşünetti. Onun bir mezgilde künsiz söygü muhabbeti bağlıkını biletti. O bek yaş, ahmakanı işkılıp oymağıydı. Diğerlerini künliden ötküzgen Wang Hongwei, alakçı bilen katibini onu ciddi izleşke buyurdu. Bir demdün kiyen alakçı bilen katib hazırgan halde gelip onun yer astı öyü, küştüp kana, telefon kana, hatta ögünüş öyüdeki üstel astıgıça hem yerini izleyen bozumu Li Peijang'ni tapanmağalıkını dokalat kaldı. Galit iş kubu. Keşlik yoklamadı bu adam, kazarmadı mı çıkmasa, közünü yumup aşkıca aralıkta basmanı çıkıp gitmeyen de o. Şunlarını oylayan Wang Hongwei, bir iş iyisi gelgendek bulup, beşiği birini şapılakıldı. O alakışı bilen katıpka, Li Peijang'ın nerdilikini bildim, sizler çıkıp aramayınla, dedi. Başbaharının keçisindeki meyin şamal, yanılı soğuk idi. Asmanda ay mı görünmekti. Yıldızlamış alan bulutla arası da, anda sanda görünüp durattı. Wang Hongwei öğüzüge çıktı. Dervaqa karanqılıqda Li Jiwen'nin zonzuyup oturgan siması göründü. O asta Li Jiwen'nin yanına geldi. Li Jiwen onu körüp orundan turay deyişige Wang Hongwei onu oturuşka işare kıldı ve özümü yanında oturdu. Bu qatım seni tukkan yoklaşka bağızmay, ben bu onaysızınıp kaldım. Ahvalını yokurga dokulat kıl. Qaysı bir harbiyle ya ki ondak, ya ki mundak kıyınçılığı yok. Layık bağla, layık bilen körüşküsü, ailesi bağla, ailesindeki çok küçüklerden halinden haber ağız geliyordu. Layıkın bilen körüşümen de merkezleştirip terbiyeleşki katlaşmasa, bu sebep tutturup duranmaydı o, deyip şüphancı verdi. Li Jiwen, bırak, deyip yeni toktap kaldı. Wang Hongwei arkadılla. Tüzüm hemimizge aydın. Köp sözlümey. Özümünü elip etsem, asker boğanmış yıllarda toy günüm, işki kattım kendi güsürüldü. Ahırda toyumlu kısım adıyla ötküzüp verdi. Yengen, yengigende, ben ruhsat sorab, onun halinden haber ilişini oylaşkan idim. Mundaqça etkandı ben yengen gece karzdar. Bırak kim bilodu deyse. Qeyrişkandek bulam tuğuluştum bir neç gün ilgiri, kutkuzuş vazifesi şüp kaldı. Aynı vaxtı ben vazifini orunda bulup öyge kaytkan vaxtımda, kızım tuğulganıgı 10 gün boğan idi. Kedim yakşı, koradaki yengilerim növetlişip, yengenin halinden haber aptı. Dedi. Bu geplerini kılanda boyu igiz, beslik, üçtüngür Wang Hongwei'nin avazı azırak titirip çıktı. Li Jiwen.

사람들은 스미네 정정다 보이시는 비가 맞겠는데? 아슬다 없어 원했을 새빨개 집겠겠는데 도둑이 남았어 뭐? 네네. 삼클만키 아르비 헛맛된 책임삼 조금 어느 바다 시켜야는 하든 역시 해버리려 일결기는 도둑라이만 birdamdan keyin Wang Hongwei yana harbiy formani sanmay turib qandoqmi odatga odam bo'g'di erkin ozoda turmishga jurgil bo'lsin biroq bununga ko'nglim bo'lmaydi dedi o'tirat arat boshliqi menga idiviy xizmat ishlamang sen qurol tutmasang u qurol tutmasa vatanni oilamizni ayollarni kimni qo'g'dar deb naqshda yaxshi aytilgan xotirjam bo'ling o'zimning ishni o'zim yaxshi bartaraf qilolayman İdivi yükünü herkes merkezleştirip terbiyeleşke ilip girmeymen. Dedi Li Jiwen cevabın. Bu gece Li Jiwen uyan buyan öğrülüp, belki mi testi okuldu.

Alayda can bahirleri musabıksının bahirlerini merkezleştirip terbiyeleş başlandı. Dijivan bu kadınki çoğun musabıkının ehmiyetini, tarmak adretinin şan şerefini

ay yanılı derek şakları arasından körünüp durattı. Ciddi puştaki avazı içi de bir günlük meşik başlandı. Tolu korallanıp 10 kilometre yürüyüşte Wang Hongwei hemen odada bir taraftan yürüp bir taraftan toğlap. Bugünkü 10 kilometrede kim benden ötüp geçse köpçelikini tutun koy kapı bilen mihman kılım ben. Eşkim ötüp getemese silahın kaydı yürüyüşü salım ben. Yerimini yürüp olganda noştu kılımız. Dedi. Wang Hongwei W tarmak etirtinin 5 kilometrede dalada kurallık yürüyüş mahiri bulup ilgiri o dalada kurallık yürüyüş rekordunu yaratkan. O bu yıl 28 yaşlı kirgen bulup 3 gün yürümese putları kıçı attı. Köpçelik onun gibini anlayıp çorkırı işip getti. O bütün koy göçünü yiginimiz yigen. Alga! Emmeylen o dedi ki bir neç kilometrede 100 metre yürürgen de küçep yürürdü. Bara bara köpleyen cançılarının sörtü Roşen asılaşkı başladı. Kudu küçlük bokuğu okşayış aldıda tohtuma yürürdü. Arkadakiler yetişi olay da kalsa o söğretini tekimi tezilt etti. Arkasıdakiler yetişemeyende onu söğretini asıltıp yana arılıp arılıp arkasına karab köpçelik külümsürep kol planıltıp koyattı. Nahayt tezla musabının yerimi tükidi. Köpsandakilerin alıkaçan beden kuşu korab boğan idi. Li Jiwen bütün otarı etretinin adıda yürürgen basıma baştan ahır Wang Hongwei'den ötüp getişki amalsız kaldı. O bir taraftan yürürgeç, bir taraftan hazırlığın içe yenit kesip daşlarına. Biz bunda kovlaşsak, o taraftan başlıkları yetişemeyiz. Dedi. Emz kandakılımız. Dedi, Şaşi, Liuman gözün yoğanı içim. O taraftan başlıkların bütün koy kapının rastlı yığınla bağımı. Köpçelik, nahit keskin alda. Ba! Dedi. Bunu da. Dep, Lici ve pes avazlı özünün planını eğitti. Bu vakitte tahminen 8 kilometre yol besilip olgan idi. Wang Hongwei bütün etretten az diken de mi 20 metre aldıda yügüre avatattı. Li Jiwen tuyuksuz Vajan digin içi yerge yıkıldı. Sebdaşla, Peycan, ne buldunuz? Hey, otur etret başlıkı, Peycan bulanmayı kaldı. Dep toğ dedi. Wang Hongwei avazını anlap, köpçeliğinden patparak pop gitkinini görüp derhal yügürüp geldi. Li Jiwen tezlikte itilip verip Wang Hongwei'ni çen kucaklı aldı. Wang Hongwei'ni çen kucaklı aldı. Ola bəs bəsde ahırkı noktada karab yugurdi. Wang Hongwei Li Jiwen'den acırap yana alıgı ötüp getmekçe boğan basıma Allah kaçan keçikken idi. Ahırkı noktada köpçelik Li Peycan'ı onunla çıkartım ilgis götürüp özünün otarı etirip başlıkı vədi kılan bütün koy göçki erişkerlikini tebrikledi. Gerçi Wang Hongwei nurgun katım özünü aklıgan basıma yenili yenil gelike giten bədi. O pıkıldap külüp durup. Hey haramzade de. Bana hile işlettin la he. Bupta. Bu kadın ben utkuzdum. Kaytıp yerip silahı bir oğlakını kavap kılıp toyguçu yüzey. Dedi. Köpçelik ten ten kılıp çabak çelişti. Gazarmağı kaytış yolu da ver, şikki, ver digen sanak avazi, nakşa, kısım marşı, pelek giyepti.

Kaşta oturat başlıkı Van Hongwei bir bütün koyunu baldırlı kavap kaldı. Hocalık başlıkı yana mevsul soğuk içimlik seti verip geldi. Van Hongwei bir kadehini götürüp kaniyini kırvetip. Yoldaşla, hazır biz merkezleştirip terbiyeleş boyunca sefer verdik yığın açaydı. Ve ay hemra bulavatkan muşbeytte, ben gebni uçuklay. Yarmaz bolsanla, özünle baldırrak vazgeçinle. Erkekle, olaydı askerle aldığı karıp yitilinle. Barla uşak çüşek kıyallarınlağını kendini taşla koyunla. Galbi üçün götüreyli, dedi. Sözlük için maksatsız demeydi. Anlık için yürek idi saklaydı. Van etirat başlıkının gepi tüyüyenden kiyen, Li Jiwen kadehini koyup, özü yalgız pinhan cayığı gelip kıyalgı pattı. Sebdaşlarının paranları bargan sere azıldı. Çaknap durgan yıldızla, Kudi Yenzi'nin süpsüzü göz karşı kudak, Irak'tan onun nezer taşla vatkanda kılattı. Li Jiwen könlüdeki kızını asallıkça unutup getenmeydi. Er buluş süptü bilen, söygününü unutuşka amansız yedi. Bulup mu Yenzi bilen bulgan ılaksı üzülüp kalan 2 yılda, hıcılçılık, azap onun hemrabı oldu. Li Jiwen, Yenzi bilen otur mektep vaktada tanışkan idi. Yenzi'nin kişini mehliya kılıdgan çok gözleri, kömüş kongraktek avazı kişiyi sadda, gubarsız tuygu bir yer etti. Li Jiwen, Yenzi'nin şirket hocayından arzulu kız işgeldikini, kişiden erke, etvarlık çok boğalıkını, ata anısının yürek parası işgeldikini hayli keyin uktu. Ama Yenzi'de puldar ailenin kızları da boladıgan kören mücez bir az mı yok idi. Eksiçe o mehir muhabbeti urgup durgan, ocuk yoruk, canlık kız idi. Yenzi'ni tuncu kıtım köygende onun simavinin kalbiki çonkuru oranıp getti. O kış başında uzak ötmey, mektep tenerket yığını ötküzdi. Eçiliş murasımı da Yenzi'nin yakınlık avazi ve lerzan usulü okutukçı okuvuşlarda çonkuru tesir kaldırdı. Bırak Li Jiwen mi boş gelmedi. Yenik atletki boyunca 100 metrelik yürüyüş müsabıkası da mektep rekordunu bozup taşıldı. Basketbol müsabıkası da o özünün baharının tekamına mayan kıldı. Li Jiwen, Yenzi'nin o basketbol müsabıkası görüşkü kegelikini biletti. Şuna o bütün baharını işe saldı. Meyli top talişeş, top ilip meniş, kargı top taşlaştı bozun o adettikiden yukarı seviyesini namayan kıldı. Müsabıkı köygen barlık okutukçu okuvuşla çabak çelişip alkışıldı. Bütün müsabıkı Koya Li Jiwen'nin mehsus meydan maharet görüntüsü okşap kaldı. Li Jiwen özünün çokum Yenzi'nin maktışıgı sazaver boludu kalıkını biletti. Onun da bir hıl eğitip tüketküsüz hoşallık payda boldı. Delş ocağda toluk oturu üçüncü yıllıktaki Wang Haitao top talış porsitedin paydınlap kasten kaydıgı hılaplık kılıp Li Jiwen'nin burnuğa bir muş uğurdu. Onun burnu kanap kan toktumidi. Li Jiwen burnunu tutkun içi meydandan ayrıldı. Nurgun okuguçı Li Jiwen'i uğurup edip onun köngül böldü. Yenzi şu okuguçlarının birincisiydi. Yenzi ve bir neçe okuguçı Li Jiwen'i şipahanıgı elip geldi.

ji buni anglab, Li Jiwen qachima og'riq his qilmadi. Aksincha, ko'nglida yillar o'zini soqlayotgan Wang Haitolga minnatdorlik tuyg'usi paydo bo'lib, uning Yanzi bilan yaqin oraliqda uchrash fursati yaratib berganligiga rahmat aytdi. Li Jiwen tixildab kelib ketdi. U dal Yanzi bilan bo'lgan go'zal aslimlarni cho'nqur xiyol qilayotgan paytda Wang Hongwei yana bir qadam uning yoniga kelib, "Li Peijo, shunda qizg'in so'rinni tashlab qo'yib, nimishqa bu jimjit joyga qochib kelib oldingiz? Bunda qisingiz bo'lmaydi, juma. Men bilan qaytam," dedi. Wang Hongwei gap qilgach, uning qo'lidan tortib, uni ko'pchilikning orasiga elib keldi. Sabdoshlar Li Jiwenni ko'riblar qudurishib ketdi. "Hey Peijo, bo'y nima qochib ketdingiz? Bütün koy kapı gıl yendik kesildiğin çağda siz yok bu kaldınız cuma. Siz cazalını çıktık işlek. O bizge bir numar orunda besin ço. Bir bencan yukarı avazda. Peycan çokum kız dostuna eslep kaldı. Peycan bizge muhabbet hikayesini sözlep besin mu? Dedi. Güldürmamı dek çabak avaz yanredi. Sebdaşlarının kızgallıkını yandırış gibi olmaydı. Li Jiwen. Ondaktı men köpçelik ki yakşı kızacak beni saklamakta digen nakşını eğitip yerey. Dedi. Li Jiwen çoğunkur muhabbet bilen nakşe yetişki başladı. Şereplik eskermen elinin vatennin. Tençliki, bektini koğduğan her dem. Bararmen ümitte aman bir günü gül testi kötü

6-7 aylarının güçlük abdibi kişilerin yüzlerini köydüretti. Verdiğe meşek, iradını, muskullarını çenek duruş, bedenini pişildiriş gerek. Sen bu canının gibi köpçülüğünün kulak tüyüde hazır mı canlanıp duruttu. Bu öbür mezgilde yer bir hırlaş hareket eden 500 ni, oturup kopuş hareket eden 300 ni, yalan, koş torunik hareket eden her birden 100 ni işleş. Bir günde bir tıttım dalıda 10 kilometre musabını kuralık yürüyüş olanın kündelik tamıkıga aylandı. Sebdaşla bunu yürüyüşlük meşgulat dep atadı. 10 kilometrelik musabe tügüşü bilalla Van Hongwei yer bir hırlaş hareketini işleşki tayarlı kılış buyruğunu verdi. Köpçelik eğer cabduğunda hop dep varkırap redlik dizilip yer bir hırlaş hareketini işildi. Hareketten ellikini işlep boğanda köptügen ezalanın bilekleri titreşki başlap pişansıdaki ter yergi tamçılap kurgak yerini nemde vetti. Arkadılı berdaşlık bir iş en tez bolgan oturup kopuş hareketi de tut muskulları üzülüp ketkendek ağırıp ketetti. Bazı sebdaşlarda muskulları tartışıp kiliş ehvalleri görüldü. Yalan, koş torunik meşkını koydu koydu kiliş yeri yanıdı ki alkandaki kapartmıla bir kat kilin kadaklağı aylanıp ketti. Birinci baskışlık beden çenek duruş meşkı da bir kısım ezala arka arkadan şalınıp ketti. Li Jiwen her gün uklaştığın ilgiri sebdaşlarının öz özge diğe hayatken ben diyelikini anlaydı. Emeliyette Li Jiwen'nin mücabalık meşkıdan bel koyu etken vakıtlarımı boğan idi. Eğer o kasten vazgeçse, şalınıp ketkenlikten azabını vatkan sebdaşlarına, cephalık ter akuzap, can dikip meşakına davranıştırı vatkan sebdaşlarına yüzkelenmekti. Bulup mu, özgü yüzkelenmekti. Yani işki yaptı ötkenden kiyen, taktiki meşakı kanat yaydırıldı. Beden meşakı bara bara azaydı. Li Jiwen meltikini betlep, aldığı dikilip durgan basımı, hiyali yanılı yenzi bilen ötken işlağı garık boldı. Ne mi diyen güzel eslime ha? Romantik küskürlerinin biri, şehir çetedeki bir üstünde su şıldırılıp bakmakta. Yengil nakşı avazi, yaylak bir kevet, yarık ton kiygen, onda sandı uçurup kalıdığan poreklep geçilgan güller.

Onların muhabbetine Yenzi'nin dadısı koşulmadı. Yenzi'nin dadısı Liceven'i mehsus izlep verip onun özünü soru verişini. Yenzi'nin istihbarlığı tesiri yetkizmezdikini. Yenzi'nin kiyen çetelge çıkıdıkalıkını. Onların birbirine zadılmaz kemmeydikalıkını eğitti. Liceven Yenzi'den ayrılıp yırak çaylağı gitmekçi boğdu. Bu özünü ebbeçiş emesiydi. Çünkü o vakit uzarğan seri çikeylerinin muhabbeti de yani başkaca özgürüş boladıkalıkı işinletti. Qarığı etiş əsildə Liceven ən mahir türü idi. O ilgiri 100 metrinin sərtidə hərkətini vatqan bıçaq bilən tiktik topqa bir tal oxni birli vaqtı tək güzəb səbdaşları tərəfidən mərgən dəb atalğan idi. Bıraq bu bir neç gündəki məşqdə onun həmişə də

ailesi de çok iş yüz bari. Onun datısı çok bir tür kuruluşda hizmette mesuliyetsizlik kılıp, türünün mevlup buluşunu getirip çıkarıp, şirketten veyran buluşuna sebep buluş bilen bir vakitte devlet ve halk zor ziyan ilip geldi. Uzak ötmey, Yenzi'nin datısı kolu ilinip türmeyi solandı. Zor iktisadi ve ruhi besimde berdaşlık veremeyen Yenzi'nin apısı doktor khanı'na girip kaldı. Bu tuyuksuz gelgen zerbe, kutu bir küçük bombaya okşaydı. Saddı Yenzi, özünü çoğun karanlık girip bağında kez kaldı. Keyin Li Ceven, Yenzi'nin bir parça vidalı şirketini tapşırıp aldı. Ceven, benim ahir kıtımsızın ışındak çakırışımda ruhsat kılım bulamdı. Ailemde yüzbegen işle tüpeyleden, sizge yükbap kılışımını kalamayım ben. Beni unutup getim, turmuşunuzdan kayıp bu getey. Şundak kıkandılı köyünüzdeki onaysızlıkların oranını tolduralaydıken ben. Siz bilen bir mezgillik unutulmaz muhabbet sergüzeştisinde başını keçirgenlikimden razı ben. Bunundan bahtiyiz kılımen. Siz hazır bir şerefli gerbi. Ama ben sizge layık gelmeymen. Yenzi. Diceben, sen ne buldun? Menacı senin köyünün ızçılcı ayı demez. Sen muhabbet ne de kısımın şanşerifi bilen karımbamız bulmaydı. Eğer hıyalın başka yer olsa hazır yok al. Dedi Van Hongwei, gazetlen gidince vakırıp. Diyeceği ben oranından destürdü de kalpını kumluk bir kırtıp taşlap. Buludu, ben yokulay. Dedi, hepki karap uşkandaki yürüdü. Polat kalpı kumlukta yenili bir kırıp durattı. Diyeceği ben, seni cazalayım ben. Dedi Van Hongwei, diyeceği benin arkasından var kırıp. Li Ceven yatakta boğuşsuzluğu yölünüp gözünü yumgun içe şalı ve düş buyruğunu sakıldı. O merkezleştirip terbiyeleş etirtiden rastalı ayrıldığından boğuldu. Cazalineş nezerbent kliniş kımı bir satkın bedi. Hazır onun könlü de fakat Yenzi'li bağıydı. Li Ceven meşk meydanından ayrılgandan kiyen Van Hongwei derhal bütün etiretini yığıp özel Li Ceven'nin tuyuksuz hücum kılış uğrunda durup yeni bir nöbetteki karşılık görüşüş meşkını başladı. Meşk meydanının havası ot gitkende kızıp gitti. Karşılık görüşüş meşki şapkasız ciddi bulup, can meydanını koyup üstüde kaplıgan idi. Bombanın partılgan avazları kulağını yarattı. Van Hongwei hemenin adı da atakı koyuttu. Tuyuksuz edilgan bir bay o kargı etiş bola taktiğini yantı sürkep ötüp, Cunşi Zengguangxiong'nun putığı tegdi. Zengguangxiong vaycan depli yergi yıkıldı. Sebdaşlar bu ahvanı görüp, onun yanına gelip, onun yarısını görüp bakmakçı. Hem de onu elip çekinmekçi buldu. Lekin Zengguangxiong, sebdaşlarının kolunu küçep itirip yukarı avazda. Ben bile devamlık ilgirlenle, dedi. Van Hongwei antan kaldı. Ve derhal meşkını tok tutup, Zengguangxiong'u yüdüp, kutkuzuş abdumobili terapki karap yürüdü. Bir neçi sebdaş toktumayı vakırgın içe. Zengbencan, beri taşık bir yerin. Zengbencan, çokun beri taşlık bir oncu mu? Deyişti. Zengguangxiong'dan akkan kan, yol boyu yergi tamçılap toktumedi. Elim yakşı, can meydani kesbi kutkuzuş kadımlarının yanına vakti de ilip gelin geçke, o haddiden artık kan sırap gitmedi. Çok çatak mı çıkmadı? Köpçülüklerin hepsi Zengguangxiong'u yoklap geldi. Ulanın içi de Li Ceven mi bağıydı? Zengguangxiong, Li Ceven'in kolunu tutup durup, Deypeycan, can meydanda kurban buluş bir harbinin şerpi. Siz ilgiri ölsek mi küreşini ahırgıcı davamlaştırış gereği digin idiniz. Epsos, ben bu katımda alaydı can mahirleri rakabetine katışamaydıgan buldum, dedi. Zengguangxiong'un sözü Li Ceven'e çoğunkur tesir kıldı. Li Ceven, Zengguangxiong'un kolunu çın sıkıp durup. Guangxiong, obdan kütünün. Musabıkını davamlaştırış, devlet üçün şanşerep kazınış vazifesini bizge koyun, dedi. Zengguangxiong kursan bulup peşini lanıştı. Van Hongwei, Li Ceven ve Nek Meydan'daki sebdaşlar bir-bir bilen bəs-bəs de kollarını çeğen tutuştu.

Kedi meşk cereyanı da vaktini haydi tez ötüp geçkendek bilendi. Gözünü yumup aşkıca 8. ay girip bağlı. Katlanma katlam sınav, tallaş arkalar, Van Hongwei, Li Jiwen'in öz içi kalan 9 nefer olaydı herkes eterde azası, olaydı can mahiyerleri katarı beker güzeldi. Ola W tarmak eterdeki vakan eden mahiyerler rekabetiye, yani korallı kısım olaydı herkes eterde mahiyerleri maharet görsüş musabıksı katmış attı. Vatandan her kaysa caylardan kegen olaydı can azaları, tik uçar ayrı planı oturup, paraşüt bilen hava

ойлап, қолап маңды. Yolda nuhaydı nurgun, pişip yetken tağ meyveleri bağıydı. Kuş oğulları da yanı tuğumlamı bağıydı. Tağlıq rayonun havarayı, hudu kiçik balının mücazdak bəktez özgürəkdi, oru yığıp getdi. Leoman narazı bulup, vay vay, özmügür havarayı, şaman çıslayan oru yakan. Aldığımızda bir tiyya bakken, aval şu yerdeyim vurdun panahınlaylı, dedi. Üç aylan tiyar astığı yügürüp bağında avami içilip getdi. Hem meylan tonlap getken idi. Leoman toyuqsız adamla kaldırıp getken əhlətini baykıdı. Ola ətrafını izdəb, yana solyo xalta və konserva kutularını tapdı. Yana qarangı düşdü. Li Jiwen özlərinin qarangılıqda cinayetçiləgi barğansarı yıqılışı vatqalıqını yaz qaldı. Li Jiwen qaşqıllarının aldı da yıraq bombağın cahidi işkəllikə hüküm qaldı. Bıraq, Nacar havar ayıdı izdəş elib basa, yılanı örgütüp qoyuşu mümkün idi. Li Jiwen keskin buyruq berib, cayınladı demeyilinla, dedi. Ola o diye çıkıp edin anmedi. Bu gece üç aylan növet dişip gözetçilik kıldı. Li Jiwen yetiplı uxlap qaldı. O üçüde yenzinin kesal qanda alaq zadilik içini yügürgenini. Erip, çarçap, halidin ketkelikini. Arkadılı yenzinin bütün tenip qanı boyalgan halette onunla qarab özünü kutkuzuşunu ödünüp, Jiwen aka, ben qanda kılışım gerek. Siz ne mandaq taş yürek? Men rastında taşlıp ettiniz mi? Davat attı. Jiwen çöçüp oyğunup, yürgü döpüldep soğup getti. O bir şumluğunu sezip, uyqısı bütünlüğe kaçtı. O orından durup, gözetçilik kılavatkan Leomanı uxlaşkı buyurup, özü ay karanğısı da gözetçilikti turdi. Onun könlünü haydı para kendiydi. Tosattın könlüdeki yürek sözlü kalem, kağız elip, xat yazışkı kirişip getti. Yenzi, yakışım siz. Menin bu sizge yazgan ahır xatım bu kılışı mümkün. Şu tabi sizge deyilgan nurgun gepterim ba. Yenzi, uzaktan bu yan haberinizde alan bedim. İşki yıldan bu yan kalbim sizge boğan yüzkelenmezlik eski adı doldu. Siz en tesellige muhtaç vakti yanınızda bulan bedim. Bırak, her vakit sizin siyağın gınımga, yat etkinin geçinin. Nurgun kettemiş keylen karılgaşka ailenip, köktü pervaz kılavatkan haleti düşüdüm. İşini ben ki siz kayser kız. Siz her konuda kıyınçılıklarını yanalıysız. Siz her bilen üçünüsüz. Kesbimli, arzoyumlu kolaysız şundak mı? Bilemsiz. Hazır duşkaya bir meydan hayat mamaltık canı buluş mümkün. Muştaptı kallamda sizin anlı simayınız var. Diginiz doğru. Her bir linkini dalgalıkının özü kurban bir iş. Tadım kılıçını dalgalık. Eğer rastlığı yıkılıp kalsam, benden pahırlı nişans gerek. Ben üçün kayserlik bilen yaşam. Obdan yaşam. Bulamdı. Çiğvininizden. Dici villa, üstüdeki asasen kaşkullarını baykap, ornini bekitti. Kaşkullar ahırka alahide hareket ederdinin köz aldıdılı aşkarını bağın bulup, ula cemi tört ademiydi. Kuyaş, hem cayını akbak yorup durgan bozuma. Bu bir uçum, karganda bir neçkün tal davalanı bezip ötken bu eblakla ahaliden ketken de kılattı. Bulanın içindeki bir ayal, destap oğrundan durdu. Dicevin tok soku etkendeki beşini küçep çaykıdı. Gözünü kaydı kaydı uvulap karab, öz özge piçirilab. Yenzi? Kandak mı mümkün bolsun? Mümkün emez. Çokum gözüm torunuşup kaldı, dedi. Van Gao, Dicevin kıkarab. Pecan, buyruk çürüm, dedi. Dicevin hamı yıkıp durup gelip, gözünün torunuşup kalıplarını cezimleştirdi. O eski kegenden keyin derhal. Adı bilen okşıkırıp agahlan duraydı. Eş amal bulmağandı mı? İti yetişki bulmaydı. Köpçedek, oşar bulunla, canlı başlanla, dedi. Tuyuksuz cimcid ormanlıkta tan kıgan miltik avaz anlandı. Kattık uklavatkan üç er, kokup ketken yavayı hayvalla dek terep terep kifeçip mükündi. Ayalma bir tereknin kendini yoşurundi. Li Jiwen, biz korallık alaydı sakçı. Silah karşı adı kalınla. Koralınla da tezlik tutaşla, kolunlarını koşturup durunla, dep var kırdı. Tata tat, tata tat. Abdumat, Li Jiwen'ni Galcira'nı oku tuttu. Onun yenindeki taşta nurgun ok izi kaldı. Becam, eşten bombağın siz? Tüyüşüge bir mucu ok kızgoş isi çıkırıp uçup geldi. Ok, pakar küçük bir tarafını beledin üzü verdi. Vanha kar yağmurdaki yığıvatkan oktan daldınını yergi düm yetip aldı. Li Jiwen kolkını dın tutup oknun ediliş süreti ve ediliş yönelişini pemleri. Hazır en muhimi soğukkan buluş şikayeti onunla aydın idi.

Ben sekundlap ötüp atattı. DJ ben toyuqsız orından çaçırap durup oğun tarafki domeledi. Tankıgan miltik avazı bilen tan alı kaçan derek açısıgı yoşurunup izlikni ilgili bağlan diyomen DJ ben'nin himayesi de optimatlık koşkunga optimatiden oğ çıkırıp kökrekini teşip etti. Tatatat. Yankuridek yığvatkan oğ diyomen yoşurunu bağlan derek açısıgı etildi. DJ ben Kur'an'ı ilip kargı ilip tankıgan avaz bilen tan diyomen'ni oku tutuvatkan sakallı karniyetçini yer çişletti. Oğuk onun pişansı giderken idi. Şunun bilen bir vakitte Liu'nun darıhtın sekrep çöp ormanlıkta gayip oldu. İki karniyet edip öldürüldü. Yani ikisi kaldı. Li Jiwen ayalının oda bir payımı ok atmağalıkını baykıdı. Li Jiwen, ok çıkamanla, kalan işgelerini terk tutaylı. Dip buyruk kıldı. Yani bir hayat kalan karniyetçi serik çaşlı kar bulup, o şerkinin edip öldürülgelikini görüp, cenninin bariçi ok çıkırıp, ayalının koledin tatıp başmakçı buldu. Lekin ayal midir sıdır kınmay kuralını taşlap kolunu götürdü. Serik çaşlık er hangi kıp durup kaldı.

Yerde partılan bomba parçaları tıkdak hem yerge çeçildi. Lice ve nondömbisi kanlı boyaldı. Seldim keyin Van Hongwei yetip geldi. Jukre evet kentik uçar ayrıplanma yetip geldi. Lice ve hoşakı kegende özünün kesel karvatada dümyat kalıkını. Özüge asma okul yesip koyulgalıkını. Karvat beşidi gül ve meyve çivi koyulgalıkını. Yenzinen yanıda oldurgalıkını gördü. Tonuş gözlerden hayacan yaşları çonkur kaygo ve dert elem dökülüp durattı. Şübeysiz ki yenzi pişkan kızga aylangan idi. Diyeceğim öğreleydi ve de yenzi onu tosup. Yarınız bek iğer kalayım kan mıdırlamam yapın lan ha? Dedi boş avazda onu çekilip. Yenzi bu rast mı? Ben kançılık vakit hoşsuz yattım. Siz şu yakış durup adam siz. Deps hor de Lijeven tekazalık bilen. Vay vay doktor etti. Kep kısınız bulmaydı iken. Sizden işinizden aldırmayı sözlep bir yere. Lekin kalayım kan mıdırlamam. Kep kınman bulamdı. Dedi Yenzi. Lijeven bakt ilgi dükülüp koydu. Ve beşini lanıştep. Küçük balı dek beşini tüven kılıp. Yenzi'nin kep kılışını kütti. 2 yıl ilgiri Yenzi'nin ailesi de kütülmügen vaka yüz berip. Onun anısı Roy'i zerbiye uçurup Roy'i keseller doktor kansıya girip kalan. Yenzi okuşunu pütközgenden kiyen isim familisini özgertip izcil halde anısı yatkan doktor kanının etrafı da işlemçilik kılıp anısıya kargan. Şimdakla her haftada dadısıya xat yazıp dadısının kaydedin adem buluş yasa ardını turguzuşuşa ilham vergen idi. Lijeven yardını boş edin getip kesel karvetede yetip kalandan kiyen daim Yenzi'nin ismini çakırıp çöçüp uygunup getirdi. Yarı yığızdan kan toktumedi. Kısım rehberleri bu işten haber tapkandan kiyen derhal Wang Hongwei bilen Liu Mengni Lijeven'nin vidali şıkkıdını ilip Yenzi'ni Lijeven'nin yeniği ilip gelişki evetken idi. Sögetle bir çıkırıp yeni bir bahar geldi. Salametki teki toluk ıslık ikenmeyen Lijeven Yenzi'nin yürüyüşü bilen sırtkı çıkıp illik kuyaşını hayati küçük dolgan baharını his kıldı. Osmanlı bir cüp karılgaş birbirini kolişip lerzan uçup atattı. Olağının kiri kökü kudde lirik küylerini yazıvatkan dek toygı bir yer etti.

Radyo anlayıcılar. Vakit nasıl ötülen bizden bu kadın Qeyrandar Çeşmeler Universal programımız müşahede ahırlaştı. Bu kadın programının muharriri ve riyazetçisi Bilal Can Qar. Mesul muharir Aykız Ahmet. Nazaret Çetilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kilar katımlık programımızı görüşeydi.

programmasi. Saat 20'dan 15 minut ötkende Dövlet Ortak Dilini Künde Ögneyli sahipsi. Saat 20'dan 30 minut ötkende Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın haberler programmasi ulap anlatıladı. Saat 21'dan 30 minut ötkende Komul Haberleri programmasi. Saat 21'dan 50 minut ötkende Koğulluktaki Paranlar programmasi. Saat 22'den 45 minut ötkende Komul Haberleri programmasi. Saat 23'te Rengdar Çeşmeler Universal programmasi. Saat 24'te Bütün Günlük Anlatışımız ahırlaşıdı. Hürmetli radyo anlatıcılar, yukarıda stansımızın bugünkü bütün günlük programlarının anlatış vakitlerini tanıştırdık.

0: kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkımı köprek kumul bilip koyun.
1: Qanunçuluk ruhini əvj aldırıp, qanun tüzüm qarışını turguzup, qanun boyunca iş becerişte çıngdırıp, qanunçuluk muhitini qoğdaylı.
2: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçeytip, casaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yartıp, devletinin universal küçünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yartıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
3: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyeniş yanımızını özdürüp, aile elektrik saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tekişlik üskünelerini toktan ayrı vetişke deyli.

0: Ahbaplık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Güzelleştirişini, kökertiş arkalık medenilikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanların göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
1: İki dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakşı saklanla.
1: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hemen yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kütüş karşını tutturguzup, afetin müdafiyeniş, afetini azaytış, afetin kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetin müdafiyeniş, afetini azaytış bilimleri ve tekniksini umumlaştırıp, afetin müdafiyeniş, afetini azaytış imi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetin müdafiyeniş, afetini azaytış, afetin kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçep başarayla.

Hürmetlik radyonlu hocaları. Nakşı müzikağı taşına bulup durvatkan kalbanlarga yine en sarkıl mezmullarını tayarlap mikrofon aldığı hazır buldum. Küyler Cemgahi programımızı yaktırıp anlaşımlarını kısan karşılığımız. Mən Riyasacı dostumla raziyetim örüm.

Hürmetlik radio dinleyicileri. Şunun bilen bu qatımqı küyler jamgahi programımız bu şerde axırlaşdı. Bu qatımqı programımızın muharriri ve riyasetçisi Raziya Tömürüm. Mesul muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Xayır xoş dostlar, bəxt ve amet, xoşallık her vaqt sizlərge yar olsun.